0: Hoş geldin Alaslar.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: İyi. Sağ olasın. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum. Sağ olun.
0: Biz de çok mutlu olduk. Sazınla, sesinle geldin. Programımıza renk kattın.
1: Minnettarım size.
0: Biraz kendini tanıtır mısın kısaca?
1: Ben Şeki'de doğdum. Azerbaycan'ın çok güzel bir şehri. Sonra eğitim için falan Bakü'ye taşındım. Ondan sonra da çok böyle uzun anlatmayacağım da bu şeyi. 2019 yılındandır İstanbul'dayım ve hala da buradayım.
0: Harika. İlk çaldığımız eserde de bize tınılarına
1: evet,
0: eşlik ettin.
1: Çok sevdiğim bir parçaydı bu
0: evet,
1: arada.
0: Ervah Ezer'de.
1: Evet.
0: Ve arkada Sayın İbrahim Kalın hocamızın çektiği fotoğraflardan da bir tanesini koyduk. Hem fotoğraf hem bu anda yaşadığımız, çaldığımız eser, tınılar hepsi bir anı yaşadık. Tınılar için ayrıca sana ve arkadaşlarım hepsine teşekkür
1: evet,
0: ediyorum.
1: Evet, ben de minnettarım bütün müzisyen arkadaşlarımıza.
0: Harika. Üstad, balaban sazında bize şimdi ne çalacaksınız?
1: Sıradaki parça benim çok sevdiğim.

0: Nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Mahsar.
1: Sağ ol.
0: Harikaydı. Kaç senedir çalıyorsun?
1: 10-11 yaşımdandır
0: Başladım.
1: çalıyorum. Aslında klarnetle başladım da
0: Öyle mi?
1: sonra şeyi anladım. Benim ana enstrümanım, yani kendi dilimde daha güzel konuşurum ya, insan hep öyledir ya. Balabanı hep kendi ana enstrüman olarak gördüğüm için sonra eğitimime de balabanla devam ettim.
0: Beni de çok etkileyen bir enstrümandır. Sen de çok güzel çalıyorsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: Sağ
0: ben
1: olun.
0: yaklaşık bir sene civarından beri seni takip ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Konserlerine de baktım. Hatta Ozan'la beraber
1: Evet.
0: çok güzel bir proje yaptınız.
1: Evet.
0: Onu da takip ettim. Nice güzel projelere imza
1: Çok
0: atacağını
1: teşekkür
0: düşünüyorum.
1: ederim.
0: Belki
1: Hep
0: ileride
1: beraber.
0: beraber de bir şey yaparız.
1: Aynen öyle. Niye de olmasın?
0: Hayırlısı olsun. Şimdi ne seslendireceksin bize?
1: Şimdi şöyle bir şey düşündüm. Hep hayalimde şu vardı, yani sizin türkülerle bizim türküleri bir araya getirmek gibi böyle bir albüm yapalım. Zaten biz o albümü de Ozan Sarıboğa ile beraber yapmıştık. O türkülerden birini yapacağız. Akşam olur karanlığa kalırsın ve Tofik Guliyev'den Hamı'dan Gözelmen'e.
0: Peki dinleyelim. Hatta ben de sana eşlik edeyim.
1: Evet.
0: Tamam peki.

0: Alapsar, ben her zaman şu konuyu biraz merak ediyorum. Aslında biliyorum ama senden de duymak istiyorum. Yani siz balaban diyorsunuz çaldığınız saza, işte Ermeniler duduk
1: Doğru,
0: diyor.
1: doğru.
0: Aslında aynı saz.
1: Tabii ki.
0: Oradaki ayıran şeyleri sen nasıl tarif ediyorsun? Yani tavır mıdır?
1: Balaban aynı enstrüman sayılıyor. Azerbaycan dilinde balabanın anlamı bala yavru demektir, ban da ses demektir. Horozun banı falan diyoruz ya böyle. Seven nasıl istiyor öyle kullansın
0: Tabii.
1: diyorum. Duduk da diye denilebilir, balaban da.

0: Ben Azerbaycan'da yaşadığım dönemlerde sizin türküleri dinliyordum. Sizin kültürünüzdeki her şeyi tamamen Türk olarak anlıyordum yani. Ama buraya yaşamaya artık geldikten sonra burada türkülerin çeşitlendiğini farkına vardım. Yani benim Alevi deyişleri zannettiğim ki türkü biliyordum onları. Sonra bunları
1: Evet.
0: bana deyiş olduğunu anlattılar.
1: Onlardan bir tanesini
0: Evet.
1: seslendirdik. Yar senin derdinden.
0: Ellerinize, yüreğinize de
1: Davut Sulayem'in bir
0: sağlık. Çok
1: türküsüydü.
0: güzel.
1: Sağ ol, teşekkür ederiz. Şimdi hep çalıyorsun ama ses olarak okuyor musun? Söylüyor musun?
0: Ya şöyle bir olay yaşadık. Enstrümentalist olduğun zaman hep konserlerde böyle şancılara göre bir 5-0 geriden başlıyorsun yani.
1: Evet.
0: Ama eşim de bana hep söylerdi bunu ki artık söylemen lazım. Ben de utanıyordum. Sonra neyse kendimde biraz özgüvenimi toparladım. Son yıllar bazı parçaları okumaya başladım. Onlardan biri de benim çok çok sevdiğim bir bestekarın Andrei Babayev'in sözleri de Aslan
1: Harika.
0: Aslanoğlu'na oluyor. Küsüp gitti.
1: Evet.
0: Sara Gedimova'dan mutlaka duymuşsunuzdur. Onu icra etmeyi
1: Çok merak
0: düşünüyorum.
1: ediyorum.
0: Dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim.
0: Başardığım kadarıyla yani.
1: Estağfurullah, başarısız.

0: Tebrik ediyorum. Sesin de
1: Teşekkür
0: aynı.
1: ederim.
0: Enstrümanın gibi çok
1: Çok
0: bence
1: sağ olun.
0: duygulu.
1: Çok sağ
0: Bırakma. Bence oku. Konserlerde okumalısın diye düşünüyorum.
1: olun. Evet. Bakalım.
0: Ben de öyleydim aslında. Yani enstrüman insan senin demin söylediğin şeylere katılıyorum. Zor oluyor. Ben de yıllar sonra hani okumaya başladım. Hep sazımızla aşırı neşirdik ki arkadaşlarım da öyledir. Ama hepsinin de sesleri aslında çok güzeldir. Yani
1: Evet.
0: elinde tütek sazı var.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir eserini dinleyelim sonra onun üzerine konuşalım olur mu?
1: Olur,
0: Ne
1: olur.
0: çalacaksınız bize?
1: Sıradaki parçamız Alma Attım Nar Geldi diye bir parça olacak. Onu da bizim bu kadim enstrümanımız dediğimiz tütekle çobanların sürekli çaldığı
0: Evet.
1: aslında bir enstrüman bizde. Bununla icra edeceğim.
0: Tamam. Arkadaşlarımız da eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Hatta ben de belki
1: Evet,
0: köşesinden
1: mutlaka,
0: bir
1: mutlaka.
0: eşlik etmeye çalışırım. Evet,
1: Teşekkür ederim.
0: dinliyoruz.

0: Nefessiz saz hep bana böyle çok zor geliyor. Tüm nefesler için söylüyorum ama yani tütek sazıyla ben mesela şimdi seni seyrettim. Yani melodiler, işte o hız, hakimiyet, yaptığın vibratolar falan
1: Evet.
0: inanılmazdı. Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun
1: Çok teşekkür
0: Hafsar.
1: ederim.
0: Hoş geldin ve
1: Minnettarım,
0: programımıza.
1: sağ
0: Programımızın
1: olun.
0: sonu geldi artık.
1: Evet.
0: İyi ki geldin.

0: Geldin. Çok istiyordum burada olmanı. Geldiğin için teşekkür
1: Çok
0: ediyoruz.
1: teşekkür ederim. Ben de size teşekkür etmek
0: Sağ ol.
1: istiyorum. Müzisyen arkadaşlarıma teşekkür etmek
0: Evet,
1: istiyorum.
0: birbirinden değerli arkadaşlarım. Neyde Eyüpcan Açıkpazu, perküsyonda Cem Barış Sungur, kontrbasta Sertaç Çiğdem, cello'da Murat Süngü ve piyanoda Ozan Sarıboğa. İyi ki onlarla müzik yapıyorum. İyi ki de seninle beraber buluştuk. Güzel bir
1: Teşekkür ederim davetiniz
0: program
1: için.
0: oldu diye
1: Sağ olun.
0: düşünüyorum.
1: Sağ olun.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Yine Karlar Yağdı türküsüyle.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum, sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

Efendim misafirlerimiz, güftesini Cengiz Han Mutlu'nun yazmış olduğu Nihamet makamında bir şarkıyla sizlere hitap ettim. İkinci şarkımız Ras makamında ve dillere.

Muhterem dinleyicilerim, şimdi okuyacağım şarkının sözlerini Halil Soyer yazdı. Muhayyer Kürdi makamında bir şarkım, Gözlerinde Bu Akşam.

Efendim, bu sefer sizlere mahur makamında bir şarkımı sunmak istiyorum. Güftesini Cengiz Han Mutlu yazdı. Sen sus, gözlerin söylesin.

Muhterem seyircilerim, bizler sizlere daha ziyade hareketli ve eğlenceli parçalardan bir repertuar sunmak istedik. Şimdi sunacağım şarkımın güftesini Ayten Baykal yazdı. Nihamet makamında bir şarkım. Liseli Kız.

Muhterem seyircilerim, şimdi sunacağım şarkımın güftesini Mustafa Sevilen yazdı. Hasretin pınarı çağlar içimde.

Muhterem seyircilerimiz, başından bu yana izlemiş olduğunuz eserlerimin tümünün aranjmanını değerli müzisyen arkadaşım Mustafa Üskent yaptı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısıdır? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısıdır?

0: annemin radyosunda duyduğum seslerden biri.
1: Radyoda türküleri çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu.
2: Çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı.
3: Bize her zaman örnek olmuştur.
4: Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir.
5: Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses.
6: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir.
2: Çok sevilen bir solist oldu.
4: Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş. Böyle değerli bir ustamız.
7: Elimizdeki bandı 26 Ocak 1967 tarihinde kaydedilmiş.
8: Yani bir taşla iki kuş vurmak derler ya, ben üç kuş birden vurdum.

0: Nida Bey dedi, oğlum dedi, şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Bir daha başladım. Sirkeci de bitti. Hadi bir tane daha devam et dedi. Bir daha başladım. Karaköy'de bitti. Bir daha Kabataş'ta bitti. Bir daha şeye kadar, Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. İlkokuldan sonra babam beni sobacı dükkanına götürdü. Orada 5-6 ay çalıştım ve terziliğe başladım. 1952'de terziliğe başladım. Müziğe aşina olmamın en büyük nedeni de evde bizim gramofon vardı. Gramofon çok dinlerdim. Terzilik yaptığım zaman, çıraklığım döneminde çalıştığım dükkanın tam karşısında plakçı vardı. Bütün o zamanın işte gazelhanları, işte şarkıcıları, kimler varsa onları akşama kadar müzik dinlerdim ben. ...150 yıllık bir geçmiş seceremiz var. Erzurum'un bütün köylerinde dedemin dostları vardı. Aşkale kaymakamlığına memur gerekmiş. Okur yazar aramışlar, dedemi bulmuşlar.
1: Rıza Efendi eski ve yeni yazıyı bilen, tasavvuf ehli, edebiyata ve müziğe hakim, yöresinde aydın kişiliğiyle tanınan biridir.

0: 1956'da Erzurum Halk Oyunları, Halk Türküleri Derneği'ne arkadaşlarımın yönetmesi üzerine gittim, oraya kaydoldum. Müzikle öyle tanıştım.
1: Babasından izli olarak gidiyordu. Diğer zamanlarda terzihanede çalışıyordu. Konser aşamasına gelmişlerdi, bizi de götürdüler.
0: O ilk konserimizde bana iki tane bilet verdiler. Ailenizden, işte büyükleriniz veya yakınlarınız gelsin falan diye. Ben de anneme verdim ve yalvardım. Dedim ki ya babamı da kandır. Gelin beni izleyin dedim. Orada 8 arkadaşımızla birlikte herkese 2 tane türkü solo olarak vermişlerdi.
1: Muharrem abim sahneye aldı. Erzurum Dağları Kar ile Boran uzun havasını okudu. Oradaki izleyiciler ayakta alkışladılar. Tabii abim çok mutlu oldu.
0: Alkışlar kesildikten sonra bir tek alkışın devam ettiğini salonda böyle duyulur oldu. Babamın yanında oturan bir bey demiş ki ya demiş amca demiş galiba çok beğendin delikanlıyı demiş. Hiç durmuyorsun demiş. Ha babam alkışlıyorsun. O benim oğlum, o benim oğlum demiş.

0: Hocaları ve bizler her zaman destek olduk. Özellikle Dursun abi çok destek olmuştur kendisine. Onunla iftar ederdik, övünürdük. Severdik kendisini. Sesi de çok güzeldir. Biz beğeniriz, bilmiyorum tabii.
1: O zamanlar türkü öğrendim.

oynuyorduk. Ben de sesim güzel olduğu için genelde düğünlerde, kına gecelerinde, ne derler ona? Bizde kısır gecesi derler. Orada sesi güzel insanlar gelirdi, türkü söylerlerdi. Ben de bir köşede oturur, onları dinlerdim. Hevesli olduğu için bir kere dinlemeyle öğrenirdim o türküyü.

0: terzi dükkanı açtım askerlikten sonra. Kumaş almak için İstanbul'a gittiğimde asker arkadaşımın Nida Bey'e derse gittiğini, bana da gel akşam beraber gidelim, seni de tanıştırayım falan davetiyle Nida Bey'in dershanesine gittik. Nida Bey'in dershanesinde Arif Sağ'ı dinledim. 16-17 yaşındaydı. Dedim ki ya dedim sen güzel saz çalıyorsun dedim. Gel seni Erzurum Radyosu'na götüreyim dedim falan. Alırlar mı dedi beni. Ya dedim sen karışma neyin lazım dedim.
1: Bizim köye yakındı onların köyleri. O zaman Erzurum Radyosu'nun yeni kurulmuş. Halk Oyunları Derneği vardı Erzurum'da. Orada şey vardı. Doğudan Sesler Korosu. O Doğudan Sesler Korosu'nda işte rahmetli Mükerrem, Raca Alkır, ondan sonra işte bizim Muharrem, birçok sanatçı arkadaşımız vardı o şeyde, koroda.
2: Erzurum türkülerini bir Erzurumlu sanatçı olarak kimden dinlemem gerekirdi? Muharrem Akkuş, Mükerrem Kemertaş, Raci Alkır. Bunlar bizim çok değerli, Erzurum'un kıymetlileri, oltu taşı. Onları örnek aldım.

koro çıktı ortaya ve Türkiye'nin en iyi korolarından, en iyi çalıp söyleyen korolarından birisiydi. Eski abilerimizin birçoğu gidip Erzurum'da görev yaptı. Yani ciddiye alındı Erzurum Radyosu o zaman.

0: Kerem Kemertaş, Raci Alkır abimiz. Raci Alkır hem terzilikten benim abimdi. Birlikte çalışıyorduk aynı dükkanda. Hem de dernekte birlikte icra yapıyorduk. Benden sonra o derneğin korosu Erzurum Radyosu'nun nüvesini oluşturdu.
1: Çok değerli sesiyle, sanatçı duruşuyla, tertemiz Türkçesiyle, türkülerimizdeki o arı duru Türkçeyle insanımıza seslenmiş. Kırmızı gül demet demettir, bala sarhoştur, Erzurum'un sarı gelinidir, Erzurum'un barlarıdır, halaylarıdır Muharrem Akkuş.
0: Erzurum barları Erzurum için değerlidir. Çok ayrı bir karakteri, ayrı bir duruşu, tutuşu, hareketi, ağırlığı vardır. Ben de gençliğimde tuttum, bar tuttum.

0: iyi bir terziydi. Terzi dükkanında Ramazanlarda sabaha kadar otururduk. Sahur zamanı da birisinin boynuna davulu asardık. Ben de klarnet alırdım. Kaleye çıkardık, Erzurum Kalesi'ne. Çıkardık, orada davul çalmaya başardık. Hayatım belki de en mutlu dönemini o zaman yaşadım.
1: Tam başında ezan var, ezanda bir gezen var. Tam başında...
2: 64 yılında üstadımız Nida Tüfekçi ile tanışır. Nida Tüfekçi güzel sesli, iyi üsluplu bir genci benimser. Çünkü yöresine ait türküleri ustalıkla söyler ve aynı zamanda bir derlemeç yönü vardır.
3: Hadi bakalım dedi, ne okuyacaksın dedi. Dedim ki hocam dedim, benim derlediğim türküler var dedim. Erzurum Radyosu'nda okuduğumuz türküler var. Yöremizin güzel türküleri var. Kırmızı Gül dedim. Efendim dedi. Böyle bir dikildi. Kırmızı Gül. Öyle mi dedi? Evet dedim hocam. Oku bakayım dedi falan. Tatlı sertti biraz rahmetli. 80 talebe etrafımızı çevirdi. İlk imtihanım, ciddi imtihanım oydu benim.

aşağı yukarı 15-16 tane türkü okudum hocaya. Onların hiçbirisini duymamış. Nerede kalıyorsun dedi. Dedim ki hocam Şişli'de kalıyorum amcamda. Hadi dedi Maçka'ya kadar seni götüreyim dedi. Oradan sonra gider misin dedi. Giderim dedim. Nida Bey dedi oğlum dedi şu kırmızı gülü bir daha söyle dedi. Şeye kadar Nişantaş'a kadar kırmızı gülü okuttu bana. 4-5 kere. Zamanın varsa gel dedi hocana seni tanıştırayım dedi. Benim için büyük nimet. Büyük bir sevinçle hay hay dedim hocam dedim sevinirim dedim. Çıktık eve. Rahmetli hoca Neriman Hanım kapıyı açtı. Bak dedi sana bir hemşerini getirdim dedi. Ha öyle mi dedi tüfekçi. Evet dedi ama dedi ne okuyor biliyor musun dedi. Ne okuyor dedi tüfekçi. Kırmızı gül okuyor kırmızı gül. Ya dedi öyle mi dedi. Evet dedi. Hocana dedi bir okur musun dedi. Oturdum masanın başına. Kırmızı gülü işte Nida Bey ile Neriman Hanım'a ilk tanıttığım, okuduğum

0: topluluğu Adnan Ataman'ın yönettiği İstanbul Halk Müziği Korosu'nu. Oradan bana teklif ettiler, seni buraya alalım dediler. Eğer ileride radyo imtihanı açılırsa yine oraya dönersin dediler. Ve imtihana girdim orada. Yine onur duyduğum, benim için unutulmazlar içinde 20 kişilik bir şey vardı, jüri vardı. Jüri başkanı Münir Nurettin Selçuk'tu.
1: Birlikte çalışmalara başladık uzun yıllar ve kendisini çok sevdiğim ve sanatına da çok güvendiğim, çok önemsediğim bir kişi.
2: Erzurum'dan yeni gelmişti, çok güzel türküler getirmişti. Kırmızı Gül Demet Demet, Eledim Eledim Hüllü Keledim.
3: Aynalı Beşik'te Bebek Beledim diye bir türküyle karşılaştık. Kim okuyor bunu falan araştırdığımızda Muharrem Akkuş diye biri. Çok yeni bir sanatçıymış.

İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümünde Adnan Ataman Bey'in korosuna devam etmeye başladığımda Muharrem Akkuş'la tanışmayalım mı?

0: İstanbul Radyosu'nda Erzurumlu Muharrem Akkuş adıyla bir dört türkülük bir bant yaptı. Ve bu bant yayınlanmaya başladı. Türküleri yayınlanıyor. Muharrem Akkuş ismi tabii duyulmaya, tanınmaya başladı.
1: Hocam dedim, aslında plak yapmak istiyorum dedim. Tam dört ayağın üzerine düştük. Nida Bey o zaman plak şirketinin halk müziği direktörlüğünü yapıyormuş. Ben bilmiyorum tabii. Ve iki plaklıkta anlaşma yaptım.

Bir gün babam bir bantla geldi ve dedi ki size birini dinleteceğim. Evde anneannem vardı ki Erzurumludur, çok hakimdir. Hem halk müziğine hem sanat müziğine hakimdi. Ve de teyzem Perin Altın'dan sözleri de bizde misafirdi. Kırmızı Gül Demet Demet adlı türküyü Muharrem abinin sesinden dinletti. Salondaki herkes hayran oldu. Bu nasıl güzel bir türkü, bu ne güzel bir ses diye. Gerçekten de küçük yaşta benim bile kulağıma kazınmış bir türküdür o. Muharrem abinin

0: sadece Muharrem Akkuş'un hayatına değil, o dönemdeki bütün sanatçıların hayatına dokunmuş biridir Nida Tüfekçi.
1: Nida abi öyle anlatmak kolay değil. Başka bir adamdı o.

Neriman Hanım'la Nida Bey odaya gittik. Nida Bey'in odası o zaman halk müziği müdürüydü. İkisi birden bana seni dedi buraya almak istiyoruz dedi. Bizimle çalışır mısın dedi. Onur duyarım dedim. Ve Erzurum'a döndüğümde 3 ay içerisinde

0: tasfiye ettim dükkanı falan. İstanbul'a geldim. Ve o zaman amcamın evinin önünde küçük bir dükkan yapmıştı bahçenin içerisinde. Hemen bir makine, masaj ayarladık. Orayı güzel bir terzane yaptım. Ve İstanbul'daki ilk terzanem amcamın evinin önündeki o küçücük dükkandı.
1: Zannederim bir 5-6 sene bizde kaldı. Erzurum'da babası falan gelmedi. Bir yanda da radyo sınavlarına gidiyordu. Aksaray bizki cemiyetinin sınavlarına. Ömer Özbekler filan hepsi o devre seçildi. Radyoya girdiler.

0: Dönemin sanatçıları bir yönüyle toprak kokuyor, sesleri toprak kokuyor. Bir yöreye bağlılığı ayrıca kendi ruhlarına yansımış vaziyette. Üslup Erzurum, repertuar Erzurum. Ses tonu Erzurum, yorum Erzurum, yöre Erzurum. Yerel kimliğe bağlı ve profesyonel hayatının da icablarını yerine getirirken yerel kimliğin tek başına temsilcisi olma yeterliliğiyle beraber toplum hayatında iz bırakan sanatçılardan bir tanesi.
1: Sadece türkü öğreniyorduk biz ve hoşumuza gittiği için öğrendiğimiz türküyü okuyorduk. Çok gençtim. Yani derleme sözcüğünü bile bilmiyorduk. Tabii o zamanlar ben nota falan bilmediğim için bütün türkülerimi Yücel Bey'le Nida Hoca yazmıştır.
2: Erzurum tavrını, üslubunu olduğu gibi sesine yansıtan bir kişiliktir. O suretle o sıcaklığı kendisinde hissedersiniz. Kendisinden bazı Erzurum türkülerini notaya aldım, derledim. Ve halen de söylenir, çok güzel bir repertuar sahibi olduk onun sayesinde.
3: Radyolara, yani İstanbul, Ankara, buralara Erzurum müziğini taşıp getiren Muharrem'dir. Muharrem köy köy dolanıp bir sürü türkü topladı, getirdi.
1: Sonradan tabii nota öğrenilip bu işe sanatçı olarak ciddi ciddi başladığımız süreden sonra çeşitli yörelerden, Erzincan'dan, işte Erzurum'dan, Kars'tan o türküleri sahiplerinden alıyordum, notalarını yazıyordum.

0: Muharrem Akkuş deyince ben sanki bir okul, ortak okul mezunu sanatçıları hatırlarım. Bu okulun elbette hocaları var, değerli hocaları var. Nida Tüfekçisi var, Neriman Altındağ Tüfekçisi var, Yücel Paşmakçısı var. Halil Bedi Yönetkeni var mesela. Bu okulun öğretmenleri özenle yetiştirdiği sanatçıları topluma emanet etmişler.
1: TRT bir sınav açtı. O sınava girdik. Aksaray Musiki Cemiyeti'nden 6-7 hatta 8 kişi sınavı kazandık. Ses ve Saz. Muharrem Akkuş'la birlikteliğimiz TRT'deki, radyodaki staj dönemimizde devam etti. Hemen hemen 3 yıl stajyerlik döneminde omuz omuza eğitim gördük. Omuz omuza türkü söyledik.
2: 66 kuşağı. O zaman TRT'nin almış olduğu en kalabalık yaklaşık 150 kişiye yakın bir kadro açtılar o zaman. Türk halk müziğinin en parlak, en sevilen bir 15-20 yılı oldu. Genç, türküyü seven bir kuşaktık biz, 66 grubu.

0: Bunların her birinin bir ortak özelliği var. Her biri ayrı karakter, her biri ayrı ses, her biri ayrı bölge, her biri ayrı repertuar. Her biri ayrı anı, hatıra bırakıyor. Toplum hafızasında iz bırakmış değerli sanatçılardan birisi Muharrem Akkuş. Benim için de öyle oldu. Annemin radyosundan ne sesini ne de bize öğrettiği türküleri unutabildim.
1: En başta ben destekledim, gurur duyuyordum. Çünkü Muharrem Akkuş'un radyoda, o zaman televizyon yoktu, radyoda türküleri çıktığı zaman sanki dünya benim oluyordu. Ben de belki de radyoya, sinavlara girseydim ben de sanatçı olurdum yani. Benim de, ben böyle türkülerin hepsini bilirim.

66 dönemindeki her genç sanatçı arkadaşımız en azından 5 tane, 3 tane, 10 tane türkü derleyip getirip kendisi lanse etmiş, okumuş. Halk müziğinin en çok sevilen, yayılan bir devresiydi o devre. Ankara Radyosu'nda da ben daha evvel Ankara Radyosu'nda misafir sanatçı olarak da gittim. Programlarına katıldım. Misafir sanatçı olarak da icra ettim.

çok kibar, tipik bir Anadolu delikanlısı, naif, candan, sevimli bir insan. Gerçekten de türkülerindeki o güzellikler demek ki kendi şahsi güzelliğinden geliyormuş.

0: Muharrem Akkuş halk müziği açısından öncelikle bir kaynak kişidir. Kaynak kişidir çünkü yöresinin türkülerini ustalıkla söyler. Onları belleğinde saklar, çocuk yaşından itibaren saklar ve canlı tutar.
1: Benim adıma kayıtlı olan 20'ye yakın türkü var. En meşhuru Ay Akşamdan Işıktır Yaylalar türküsü. Rus Kızıl Ordusu da o türküyü repertuarına almış, okumuştur. Kırmızı Gül türküsü çok meşhurdur. Eledim eledim, hürlük eledim türküsü meşhurdur. Son zamanlarda dinleyicisi çok artan Karaçamışları Saldım Bayra diye bir türküm var. Onun da hikayesi çok hazin bir türküdür.
2: İki yakın köyde bir kızla bir oğlan nişanlanır. Düğün halayı oğlan evine yaklaşırken

Çocuğun bahsettiği iki camuşu, çok azgın, kavga eden iki camuş varmış. Bir arkadaşına rica eder, kendilerine bakması için, sulaması ve otarması için. Çocuk bunu yaparken camuşlar kavgaya tutuşurlar. Bütün çabalara rağmen köylü ayıramaz. Son çare oğlanı çağırmakta kalıyor ve çocuğu çağırıyorlar. Çocuk gözü dönmüş camuşlar arasına girip isimlerini bağırarak durmalarını sağlamaya çalışırken, hayvanlar sahiplerini tanımaz ve tekrar vuruşmak üzere birleştikleri an çocuk ikisinin arasında kalarak can verir.

0: Ana dedim, bak bu türküyü dedim senin adınla dedim, Naşide Akkuş diye senin adını yazdıracağım. Derleyicisi de ben olacağım dedim. Bana çok kızmıştı. Ne dedi? Densizlik etme dedi. Ben sana verdim dedi. Git dedi. Ne halt edirsen et dedi. Karıştırma beni öyle işlere falan. Kötü bir şey zannediyor hani. Onun adını oraya yazdırmak ona göre çok ayıp bir şey. Gidelim, gidelim.
1: Dudur kumru gibi durmaz. Muharrem abi çok kibar, çok beyefendi. Erzurum türkülerini TRT repertuarına yıllar önce kazandırmıştır. Belki o gün o türküleri repertuara kazandırmasaydı unutulup gidecekti. Bizler de biraz mahrum kalacaktık.

rahmetli Barış Manço okumuştu. Çok sevinmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Onların okuması bence halk müziğine ikinci bir hizmettir.

0: 20 senedir yaz kış buradayım. 38 yıl radyoculuk yaptım. Az değil. Biraz da kendime zaman ayırayım dedim ve emekli oldum. Nida Bey'in dershanesine ben ilk geldiğimde sen var mıydın orada? O çünkü Mahmut beni tanıştırmaya götürmüştü.
1: İlk geldiğinde yoktum.
0: Yoktun. İkinci geldiğimde gördüm ben seni.
1: Evet, kısa dönem zaten ders aldım.
0: O zaman dernek dağılınca
1: dernek dağıldı. Herkes bir tarafa gitti. Yani senin aklının bir köşesinde herhalde ben kalmışım.
0: Evet.
1: Seneler sonra bana bir evlilik teklifi yaptın. Tesadüf. Evet.

0: Çini boya yapıyorum. Zevk olsun diye yapıyorum. Dostlarıma, arkadaşlarıma böyle geldiklerinde, ziyaretlerinde onlara hediye etmeye çalışıyorum. Vallahi bir de çok insanları çok seviyorum. Sizi sevmek bana cefa. Sevmeyip de ne yapayım? İnsan olan insan sever. Sevmeyip de ne yapayım? Onunla bağlıyım hayata. Gideriz hep seyahate. Elim elden tuta tuta gezmeyip de ne yapayım? Ben zannediyorum 6 tane plak yaptım. Hatırlamıyorum. Ben pek öyle arşivim falan yoktu.
1: Muharrem abim aslında hak ettiği yerde değil. Onun ipek sesi gerçekten çok mükemmel bir ses. Ve okuduğu türküleri duyarak okur.

0: Türkiye'nin birçok ilinde konserler verdik. Ama bunun dışında yurt dışında da konserlerim oldu. Oradaki Türklerin bizlerle buluşması çok heyecanlı, çok güzeldi. Biz de onlar da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü büyük bir hasret içerisinde de onlar böyle halk müziği, kendi müziklerini bize hasret oluşu falan çok güzel günler geçirdik.
1: Az sayıda da olsa bestelediği türkülerde Anadolu ezgilerinin çok güzel motiflerini duyarsınız.
2: İşine çok saygılı, çok disiplinli, en büyük örnek aldığım tarafı budur ve türkülerini okurken ki o sakin ve emin tavrı çok önemli. Çünkü karşısındaki dinleyiciye büyük bir rahatlık veriyor bu emin.

0: Muharrem'in en özellikli yanı müthiş efendidir Muharrem. Yani çok sakindir. Daha ben Muharrem'in birilerine sert konuştuğunu hiç duymadım hayatımda. Rastlamadım yani. Muharrem böyle bir adam işte.
1: İçinde bulunduğumuz bina TRT İstanbul Radyosu, eskilerin söyleyişiyle radyo evi. Muharrem Akkuş da sanatının çok uzun yıllarını burada geçirmiş. Burada türkülerini seslendirmiş, çalışmalarını yapmış. Muharrem Akkuş'un türkülerinin sesi, sedası, yankısı hala bu duvarlarda devam etmektedir.
2: Türkülerimiz tarlamızdır, çayırımızdır, annemizdir, babamızdır. Yani uğraşımızdır, gözyaşımızdır, aşkımızdır, derdimizdir. Anlatabileceğimiz yani her şey türkülerin içinde vardır.

Dostlarım merhaba. Gene her zamanki gibi heyecanlıyız. Çünkü halkın sanatçılarıyla buluşacağız Denizli'de. Halk kültürümüzün devamı için çekimler yapıp geleceğe döküman bırakacağız. Hani Dadaloğlu demiş ya, yine göç eyledi avşar elleri. Aşıp aşıp giden eller bizimdir. Arap atları da yakın eder Irak'ı. Yüce Dağ'dan aşan yollar bizimdir. O misal, bize de durdurak yok. Dağlarda, yaylalarda, ovalarda ama ormanlarımızsa bizim mola yerlerimiz.

0: güzel kız Karin için yakılan türkümüzü de söyledikten sonra ver elini Denizli. Daha önce Çivril, Çameli ve Acıpayam'da yöresel müzikleri çekmiştik ama Denizli merkeze yerleşen mahalli çalgıcıları şimdi çekeceğiz. Günümüzde köyden kente göçler, orijinal kültürde değişim yaparken hala düğünlerinde o gelenekleri yaşayan, o kültürü koruyan, hatta öğreten kişiler ve kurumlar var. Denizli Belediyesi Konservatuarı gibi.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Allah Sümer abim gelmiş ya.
1: Nasılsın?
2: Anadolu'nun sesi, türkülerin efendisi, elleri bağlamada, dilleri türküde. Efe yüreklim, koç efem. Sümer hocam hoş geldin Denizli'mize.
1: Hoş bulduk. İyi misin?
2: İyiyim. Sen nasılsın? Nereden gelip nereye gittin?
1: Antalya'dan geldik. Şimdi burada Denizli'nin mahalli müziklerini çekeceğiz. Halk ozanlarını, işte kadınları çekeceğiz. Konservatuvara gidiyor. Nerede konservatuvar?
2: Konservatuvar ya, siz ters gelmişsiniz. Öyle ben size gösterivereyim en güzeli.
1: Hadi o zaman.
2: İyi. Hadi Mehmet ben gidiyorum. Bir konservatuvar gösterivereyim.
1: Hadi bakalım.
0: Osman'ı da alıverdik gari yanımıza, yolu kolayladık. Sultan bacımız, Anadolu kadınlarımız ve Sadi Cesiroğlu sanırım en az bizim kadar heyecanlıdır. Konservatuvar müdürümüz Hakan Eyden sağ olsun kapıda karşıladı bizi.

0: Sultan bacım merhaba.
1: Merhabalar hocam, hoş
0: Böyle
1: geldiniz.
0: sağ ol, elinde kınalarla böyle geldin. Sürekli kına yakıyor musun?
1: Evet hocam,
0: Bakayım
1: pek eksik
0: şöyle.
1: olmaz, buyurun.
0: Aa, güzel.
1: Bu bizim kültürümüzde olmazsa olmazlardan hocam.
0: Niye yakıyorsun bunu?
1: Neden yakıyorum? Ellerim biraz yıpranıyor. Hem
0: Koruyor
1: onun
0: mu?
1: için, evet, koruma amaçlı. Hem görüntü amaçlı, bir de gelenek, göreneklerimiz. Biliyorsunuz bizde kına, askere gidene, gelin olana yakılır.
0: Evet. Bir de kurbanda.
1: Kurbanda yakılır, evet,
0: Kurbanda.
1: kurbana. Yani
0: Saçlarında da var mı kına?
1: yok,
0: Yok mu?
1: bazen arada
0: Bizim
1: sırada.
0: köy kadınları saçlarına
1: Evet,
0: da kına yakıyorlar.
1: illaki.
0: Sağlıklı yapıyormuş.
1: Evet, besliyor.
0: Evet. Hadi şu kınalı ellerinle bir türkü çal bakalım bize.
1: Tabii.

0: Allah da bize bakıp durur.
1: 15 sene yaşadık şeyde Ankara Radyosu'nda, Yurttan Sesler Korosu'nda, Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'nda meddahtı. Gerçekten o çok büyük ustaydı Uzay. Allah rahmet eylesin.
0: Aynen. Allah rahmet eylesin.
1: Hadi bir türkü daha çal.

0: Sağ ol.
1: Sizin sağ olun.
0: Kınalı ellerin dert görmesin.
1: Allah razı olsun
0: Teşekkür
1: hocam.
0: ederiz.
1: İnşallah, inşallah. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Yöremizi tanıtıyorsunuz, yöremizin türkülerini. Böyle bir hatırlatalım dedik.
0: Toprak aynı toprak.
1: Değil mi hocam? Aynı.
0: Tabii.
1: Aynı yöremiz.
0: Yörüklere çok selam.
1: Aleyküm selam söyleyeceğim bütün yörüklere.
0: Yörüklerimiz çünkü doğa severdir, yörüklerimiz barış severdir, yörüklerimiz dağları üretim için kullanırlar. Hepsi gönlümüzdedir. Çok selam.
1: Aleyküm selam hocam.

0: Ne güzel isim Anadolu Kadınları Topluluğu. Kadın üretken, kadın doğurgan, kadın düzenleyen, kadın baş tacı. Sağ olun, var olun.
1: Sadi, sen Acı Payam'da bir de çocuklara cüra öğretiyorsun değil mi? Üç telli öğretiyorsun.
2: Evet, yani haftanın bir günü gidiyoruz. Orada kırsalda yaşayan, müzik yeteneği olan çocukları bulduk köy köy gezip. O çocuklara üç telli tırnak cürası eğitimi veriyoruz. Yani altyapıdan yetişsin.
1: Yörük çocukları bunlar.
2: Aynen.
1: Bayağı davar güden yörük çocuklar.
2: Aynen hocam. Aynen.
1: Ben şuna inanıyorum bak. Abdal müziğine niye Abdallar Mahallesi'nde yetişen çocuklar ki öyle oluyor zaten. Aynen. Roman müziğini en iyi Roman Mahallesi'ndekiler yapar. Yörük müziğinde en iyi yörükler yapar. Çünkü o hamurla, yani sonrakiler başkaları da öğrenebilir bunu ama o hamurun içinde yoğrulmak bir başka.
2: Kesinlikle hocam. Yani çünkü o DNA'larında var.
1: Evet.
2: O keçi peşindeki o keçinin boynundaki çanı falan olur yani. Oradaki o melodik, o ritmik yapıyı da hep kulaklarında var çocuklar.
1: Evet. O çanlar da farklı farklı biliyorsun. Koçun çanı başkadır, öbürlerinin farklı.
2: Ondan tanıyorlar onu. Ha,
1: çobanı tanır onu. O sesinden kime ait olduğunu tanır onun.
2: Aynen.
1: Hadi bize şöyle bir yörük havalarından çalıyor bakalım.

0: Sağ olasın ya, ne güzel oldu.
1: Hocam. Teşekkür ederiz. Bir oradan yine Hağır amcamız var biliyorsunuz.
0: Hayırlı,
1: rahmetlimiz. Onu da yetiştiren Aziz Yığ rahmetli vardı. Yani bu Ege Teke bölgesi deyince biliyorsunuz Üçteli Ramazan Güngör hocamız vardı
0: Fethiye'de.
1: Rahmetli. Yani bu Burdur yöresinde ayrı aslında aynı enstrüman görünse bile bizim bu Teke'deki Gireniz Çameli bölgesindeki ezleri farklı. Yani bunların aslında herkes aynı görüyor belki ama yani bu yöre biraz daha farklı. Yani Gireniz bölgesi.
0: Kaş, Çavdır.
1: Aynen.
0: Onlar Ali Ulutaşlar, Osman abiler ayrı bir tarz çalıyor.
1: Bu
0: Girmil tarafındaki mesela Çörten Hüseyin vardır eski. Ben tanımadım ama albümlerini dinlerdim, kasetlerini, o ayrı. Dediğin gibi bu taraf farklı. Hayri Dev.
1: Aynen.
0: Hepsi ayrı tavır.
1: İstersen onlardan da örnekler vereyim bir iki tanesi.
0: Tamam. Hangisinden? Gireniz.
1: Hayri Dev'in beyazısı bu.
0: Tamam.

0: rahmetli Hayri Devin bugün ezgileri, evet, teller arasında cambazlık geliyor bana.
1: Kesin
0: melodilerde, değil mi?
1: Aynen. Ya kısa melodiler, evet ya, hep ya, birbirini tamamlayan ezgiler.
0: Ama böyle doyamıyorsun, devamı geliyor değil mi?
1: Ya kısa geliyor sanki, hani biraz evet, ormanıymış gibi.
0: Evet, rahmet olsun Hayri Devin. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü, UNESCO ödüllü ustamızdı.
1: Aynen. Evet. Çok güzel bir renk bıraktı. Evet. Güzel. Sağ olsun, biz de işte elimizden geldiği kadar hocam yapmaya çalışıyoruz. Evet.
2: Kültür denen şey böyledir. Bizden önceki ustalardan devralırız, sonra biz çalar, bizden sonrakilere devrederiz. Ucu bucağı olmayan okyanusun içinde damlayız. Konservatuarların da kapalı kapılar ardında değil, bulunduğu yörede mahalli ustalarla bütünleşmesi çok değerli. Zira geleneksel müziklerde nota yetmez. Hoşça kalın sevgili dostlar. Komşu.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
1: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
0: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye pazar TRT Müzik'te. Bana kalsa her şey yolunda
1: diyorsun ya aşkım. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
4: Sen ne açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
5: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı.

0: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamı gerçekten çok seviyorum. Babamdan çok şey öğreniyorum. Ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Güçlü ve kararlı olursam her zorluğu yenermişim. Her bir şeyin üstesinden gelirmişim. Her engeli aşarmışım. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Bir sigarayı bırakamıyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Kötü kokmasın diye parfüm sıkıyor ama daha da kötü kokuyor. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Hep elimden tutsa. Hep yanımda olsa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur. Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel daha güçlü, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Onur Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.
3: Bir tanem

0: Rodop dağlarında türküler ile türkün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırca Ali'nin Kızılağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün Kızılağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz bu arada. Çok önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya.
1: Evet.
0: Aynesi iştir kişinin diye. Bir meşk-i muhabbet eyleyelim. Bir ne dersiniz başlangıç yapalım?
1: Hay hay.

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Bu Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize evet. ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz. Bayrağımız evet. dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlar'da da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün ark ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani evet. Çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu yaptığımız evet. işin üzerinde odaklanıp yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. İşte onlardan biri. Bir cumartesi gecesi.
1: Bu dünyada herkese iyilik dileyelim. Sevgi dolu sözleri her zaman dinleyelim. Gülelim, eğlenelim, şarkılar söyleyelim. Bu yılda hepinize kutlu olsun insanlar. Dertlerini unutup mutlu olsun insanlar.
0: Yılbaşı kimse geride kaldı ama yenilenmek isteyene her gün yılbaşıdır diyerek programa başlıyoruz efendim. Öyle ya, her yıl bir önceki yıldan yenidir.
1: Bazen kahrettiğimiz ama her anını yine de dolu dolu yaşadığımız o bir yılı birdenbire unutuvermek sanıyorum hiçbirimiz için kolay olmasa gerek. Ancak diliyoruz ki 1986'nın bütün acıları, kederleri, umutsuzlukları kendi gibi mazi olsun. Ancak bütün güzellikleri...

0: Güzel kulağı.
1: Merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş
1: Ah,
2: geldiniz.
1: hoş bulduk. Sevgili seyircilerimiz, programımızın Türk Halk Müziği solisti bu ay Mustafa Topaloğlu. Sanatçımızın evindeyiz şimdi. Sayın Topaloğlu, seyircilerimize biraz kendinizi tanıtır mısınız?
0: Burada.
1: Evet, burada.
0: 1954 doğumlu Sakarya, Karasu kazası Kızılcık köyünde dünyaya geldim. 11 kardeşiz.
1: Tahsilinizle ilgili biraz bilgi alalım. İlkokulu, ortaokulu nerelerde
0: İlkokulu
1: okudunuz?
0: köyümde bitirdim. Kızılcık köyünde. Ortaokulu Karasu kazasında. Ortaokuldan sonra İzmit Sanat Enstitüsü'nde tahsilime devam ettim. Ama tabii buralara kadar gelmeden önce benim enteresan bir yaşantım var. Anlatabilir miyim?
1: Tabii, hay hay.
0: Çocukken çobanlık yaptım.
1: Çobanlık mı yaptınız?
0: Çobanlık.
1: Yani kaval çalıyordunuz,
0: Tabii
1: koyunlarınız vardı.
0: koyunlarım ve ben kavalım. O yıllarım hem çobanlık yaparak hem hafızlık yaparak hem de okuyarak üçünü bir arada götürdüm.
1: Sayın Topaloğlu, Muallim, Maçka Yolları, Eminem, bunlar sizin seyircilerimize lanse ettiğiniz, sevdirdiğiniz türküler. Nereden buluyorsunuz bu türküleri?
0: Hangi parçaya inandımsam o tuttu. Demek ki biraz olsun dinleyicilerimin onları biliyorum.
1: Bir duygu birliği içindesiniz dinleyicilerinizle.
0: Herhalde çok seviyorum. Belki de ondan.
1: Evet. Peki, bize bir türkü söyler misiniz? Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz.
0: Tabii.
3: Seksenler Mustafa Topaloğlu'nun fırtınalar estirdiği yıllar. Ne yapıp edip herkesin diline yerleşecek bir türkü buluveriyor. Muallim de 1984 yılında çıkardığı kasede adını veren türkü. İzleyici hem Muallim'i dinlemek hem de Mustafa Topaloğlu'nu izlemek istiyor efendim. Çünkü onu izlemek de türkülerini dinlemek kadar eğlenceli.

0: Mustafa Topaloğlu demek neşe demektir, muhabbet demektir, fıkra demektir. Kendisinden bir fıkra dinlemek bizim de hakkımız, öyle değil mi? Belki anlatır. Belki değil. Kesin kesin.
1: Siz Karadenizlisiniz.
2: Evet.
1: Ben de Karadenizliyim.
2: O zaman size bir Karadeniz fıkrası anlatayım.
1: Çok iyi olur. Hadi anlat.
2: Vatandaşın biri ovada dolaşırken bakmış ki çoban sürüyle beraber. Yanaşmış çoban yanına, demiş ki çoban, ben senin kaç tane koyunun var, bilirsen bana bir koyun verirsin. Demiş ki Allah Allah, bu adam benim köyümden değil. Ben bu adamı hiç tanımıyorum, benim koyunlarım sayısını nereden bileceğim? Peki demiş. Demiş ki çoban, senin 167 tane koyunun var. Çoban demiş Allah Allah, bildiniz kardeşim demiş, alın götürün. Tam götürürken, dur dur demiş. Ben de senin nereli olduğunu bilirsem bu koyunu bırakırsın. Adam düşünmüş. Peki demiş, bırakırım. Sen demiş Karadenizlisin. O da merak içinde. Allah Allah. Nereden bildin demiş. E demiş, bu kadar koyun dururken sen köpeği götürüyorsun.
1: Bu güzel fıkıhtan sonra bir türkü daha dinleyelim mi sizden?
2: Memnuniyetle.
0: Mustafa Topaloğlu bir türkü daha söylesin, biz de şu gülme krizini atlatalım. O nasıl fıkraydı öyle? Ama Mustafa Bey, siz de böyle bir klip çekerseniz biz nasıl ciddi olacağız? Programla ilgili bilgi vermemiz gerekiyor ama bu mimikleri izlerken çok zor.

Bir cumartesi gecesi dönemin sevilen yorumcularına yer vermiş, onların seslendirdiği şarkı ve türkülerle renklendikçe renklenmiş. Her bölümde türkülerden, sanat müziği eserlerinden ve pop şarkılardan oluşan müzikli bir ahenk oluşturmuş. Bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. O zaman biz Nalan Altınörs hanımefendiyi anons edelim de stüdyoda bir şarkı seslendirsin. Dalların yaprakların arasından alkışlarla geliyor işte. Birazdan stüdyoda olur.

Niçin baktın bana öyle? Sanat müziğinin klasikleşen eserlerinden, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı bir Saadettin Kaynak eseri. Nalan Altınörs, repertuarında Saadettin Kaynak bestelerine sıkça yer veren bir sanatçı. 1981'de TRT'nin açtığı sınavı başarıyla kazanmış, 2 yıl boyunca değerli hocalardan nazariyat, solfej ve repertuar dersleri almış. 1983'te İzmir Radyosu'nda ses sanatçısı olarak göreve başlamış. Radyodaki görevini 10 yıl sürdüren sanatçının 5 albüm çalışması

0: Biz bu zarif, güzeller güzeli ve çok değerli sanatçımızı hakkıyla anons edemedik. Ayşe Egesoy'dan yarım yüzyıl ders almamız gerekir bunu başarmak için. İyisi mi sözü yine ona verelim ve her şeye yeniden başlayalım.
1: Alıştım. Her yıl baharı dört gözle beklerim. Kulağım o sabahın kuş cıvıltılarında. Bahar geldi mi her tasaya benden elveda. Ben bütün dallarda açan bütün çiçeklerim. Sevgili seyircilerimiz, baharın ilk merhabasını ünlü şairimiz Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiiriyle sunduk sizlere. Bahar ayları hep umudun, heyecanın, canlılığın, her şeye yeniden başlamanın sembolü olmuştur. Tabiat baharla beraber uyanır, insanlar baharla yeniden ve daha çok severler. Ne güzeldir kırlarda ilk papatyaların görünmesi. Vefasız dediğimiz turnaların ilk sıcaklıkla dönüp gelmeleri ne güzeldir değil mi? Ne güzeldir ilk doğan kuzu, ilk yağan yağmur, yüreğe düşen ilk sevda ve ilk bahar. Sevgili seyircilerimiz, baharın neşesini biz de bu ay genç ve umut veren sanatçılarımızla paylaşmak istedik ve programımızın büyük bir bölümünü onlara ayırdık. İşte ilk sanatçımız Nursaç Doğan Işık sizlerle.
0: Nursaç Doğan Işık, adı da sesi de türkülerle bütünleşen bir sanatçı. İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden. Sanat yaşamı halk müziği ve halk oyunlarına dair başarılarla, ödüllerle dolu. Kars yöresine ait bu Azeri türküyle programa konuk olmuş, bu türküyle sevenlerine bayram neşesi yaşatmış. Çok da iyi yapmış.

0: Sanat müziğinin seçkin eserleri, türküler ve dönemin popüler şarkıları hepsi bir cumartesi gecesinde. Sıradaki yorumcu da 80'lerin en sevilen ekran yüzlerinden.
1: Osman Yağmur Dereli, Melek Yüzüm adlı şarkısıyla katılıyor programımıza.
0: Osman Yağmur Dereli, yorumcu, oyuncu ve yapımcı. Biri Birilerine adlı Kıbrıs şarkısıyla tanıdı onu geniş kitleler. Hani şu tekerleme gibi olan şarkı hatırladınız mı? Bir de Eller Eller var. O şarkı da çok istenirdi kendisinden. Seslendirdiği şarkılar kadar canlandırdığı komiser Esat karakteriyle de hafızalardadır. Genç izleyicilerimiz hatırlamayabilir. İz Peşinde adlı polisiye dizinin ana karakterlerinden biridir komiser Esat.

Bir cumartesi gecesi izleyicilerin hafta sonlarına müzikli anlar, müzikli anılar bırakan bir program. Daha önce de söylediğimiz gibi bazen program ekibi sanatçıların evlerine konuk olmuş, bazen de sanatçılar program stüdyosuna. Bir cumartesi gecesi kameraları stüdyoda, parkta, bahçede. Hadi o zaman dışarı çıkalım, belki geçmişten bir ses, bir şarkı duyarız.

0: Bir cumartesi gecesi televizyon sesine soba çıtırtılarının eşlik ettiği yıllardan müzikli bir hatıra. Her yaştan izleyicinin iple çektiği en sevilen sanatçıların görüntüleriyle, sesleriyle evlere mutluluk getirdiği bir müzik şöleni.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımızın bu ayki Türk Hafif Müziği sanatçısı Gökben. Ekibimiz İstanbul'da sanatçımızın evindeyiz.
2: Hoş geldiniz sevgilimize.
1: Hoş bulduk. Seyircilerimize biraz kendinizi anlatır mısınız?
2: Tabii. 1969 yılında müzik hayatına atıldım. İstanbul doğumluyum. Üç kardeşim var. Üç kardeşten biri ben tabii. Bir kız, bir erkek kardeşim var.
1: Ev hanımı olmak mı güzel yoksa sanatçı olmak mı güzel?
2: Valla bu ikisi de çok ayrı bir olay. Ev hanımlığı da muhakkak çok güzel. Sanatçılık da çok güzel. Ben zaten evlendiğim zaman sanatçılığı bırakmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü evliliğim süresince müzik hayatını televizyon, plak, radyo götürmeye gayret ettim.
1: Sürdürdünüz
2: yani. Sürdürdüm tabii. Hı-hı. Onun için bırakmış olarak kabul etmiyorum.
1: Evet.
2: Müziği çok seviyorum. Müzik çok güzel bir olay ve müzikten gerçekten kopamam.
0: Profesyonel müzik yaşamına Yurda Erdoğulu Orkestrası'nın solisti olarak başlamış Gökben. İlk plağı 1972'de yayımlanmış. 1979 yapımı Samanyolu albümüyle büyük bir başarı yakalayan yorumcu, dönemin magazin basını tarafından Ajda Pekkan'a rakip olarak gösteriliyormuş. Ama Gökben 1980'de evlenince müziğe ara vermiş. Zaten kendi anlatmıştı bunu. Bu şarkı uzun bir aradan sonra çıkardığı 1986 yapımı Yaz Gülü adlı albümünde yer alıyor. İnan-

0: için çal bizim bu şarkı.
1: Sevgili seyircilerimiz, programımız burada sona erdi. Her gününüz bir bahar mutluluğuyla geçsin. Allah'a ısmarladık.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oy. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Türk.

olsam, bana kolupçur arş-ı muazzam, meskeni canan, meskeni canan. Olsa acep mi şimdi bu gönlüm, olsa acep mi şimdi bu gönlüm.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.

0: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
1: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
2: Onur Mete müziğin ritminde.
3: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
2: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
3: Çok da güzel bir hikayemiz var.
2: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.
1: Bir

Merhaba sevgili seyirciler. Yeniden sizlerle birlikte olmak bize gerçekten büyük onur ve mutluluk veriyor. Biraz evvel pek çoğunuzun da bildiği üzere Aşık Veysel'e ait Güzelliğin On Par Etmez adlı türküyü seslendirdik. Bu bölümde ve ilerleyen bölümlerimizin birinde Aşık Veysel'e ve onun şiirlerine yer vereceğiz. Aşık Veysel dışarıdan bakıldığında ışıksız bir dünyaya mahkum gibi görülse de dünyaya ve bizlere büyük bir ışık kaynağı olmuş çok önemli bir zat. Gerek şiirleri, gerek türküleri bize hayatla ilgili yeni bakış açıları ve yeni imkanlar kazandırıyor. Türkülerinde çok kısa bir ses sahasında dahiyane müzik cümleleri kullanan Aşık Veysel, şiirinde de aynı dahiyane özelliklerini sergiliyor. Programımızın burasında sözü şiire bırakacağız ve Milat Salmani hocamız bize Aşık Veysel'e ait Şu Geniş Dünyaya Sığmayan Gönül adlı şiiri seslendirecek. Milat Salmani hocamıza bağlamasıyla arkadaşımız Ercan Çavuş eşlik edecek. Buyurun.

Şu geniş dünyaya sığmayan gönül şimdi bir odaya kapandı kaldı. Şu geniş dünyaya sığmayan gönül şimdi bir odaya kapandı kaldı. Bir dakika bir yerde duramaz iken oturduğu yerden kalkamaz oldu.

Hani o gençlikte çağlayan gönül, gâhi gülüp gâhi ağlayan gönül, güzeller köşkünde yaylayan gönül, gönül yaşar ama ümitler öldü. Elveda gençlikte geçen günüme, Ezrail el atıyor canıma. Yanarım gençlikte o zamanıma, acı tatlı günler hep hayal oldu. Nerede gençlikteki geçen çağları? Suslu bülbül, gazel döktü bağlarım. Her gün hatırlarım, her gün ağlarım. Veysel, ağlamanın zamanı geldi. Veysel, ağlamanın zamanı geldi.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Sevgili Ercan. Çok harika bir icra ve çok harika bir eşlik oldu. Aşık Veysel'in gerçekten ömrünün son deminde yazdığı anlaşılan bu şiiri bize aynı duygu ve güzellikle icra ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şiirlerin içinde gizli kalmış sırları aradığımız Kudema programımıza şimdi müzikle devam edeceğiz. Ve yine Aşık Veysel'in bir mistik aşk hikayesini anlattığı çok güzel bir eserini seslendireceğiz. Mecnun'um, Leyla'mı gördüm. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bu güzel icraları ve ruhlarını kattıkları için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programın bu kısmında sözü şiir alacak. Ancak şiire geçmeden evvel ben Milat Salmani hocama Aşık Veysel hakkında bize birkaç kelime söylemeleri için söz vermek istiyorum eğer lütfederlerse. Buyurunuz kıymetli hocam.
1: Elbette ki, teşekkür ederim. Aşık Veysel Şatıroğlu kendi beyanıyla 1894 yılında doğmuştur. Sivas'ın Şarkışla kazasında. Ve bin yılı aşkın Türk aşıklık, ozanlık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biridir. Esasında halk şairlerimize baktığımız zaman Aşık Veysel bazı zorluklarla yaşadıysa da malumunuz 7 yaşında bir gözünü kaybeder. İkinci bir de babasından gelen bir kaza sebebiyle ikinci gözünü de kaybeder ve bu dünya tamamıyla ona karanlık bir hale gelir. Fakat onun kalp gözü açıktır ve artık o 10 yaşına kadar gördüğü bütün bu tabiatı, bütün etrafındaki her şeyi ömrünün sonuna kadar betimlemeye devam edecektir. Aşık Veysel şanslıdır biraz diyorum çünkü bizim halk şairlerimizle ilgili genellikle bilgilerimiz çok az olmuştur hep. Bunların bazen hani şiirleri birbirine genellikle karıştırılmıştır. Bu hep bir araştırmalarda sıkıntıdır ama Aşık Veysel daha yakın bir zamanda yaşadığı için şiirleri hep kayıtlar altına alınmış. Zaten 10 yaşında saz eline almış ve ondan sonra da devam etmiş. Şiirlerine baktığımız zaman da hemen hemen her şey hakkında şiiri vardır. Yenilikçi de bir şairdir. Ve aynı zamanda bir de şiir eleştirisi de yapar. Hatta etrafındaki aşıklara da sizin bu yaptığınız aşıklık değildir, aşıklığın aslı budur şeklinde çıkışmaları da vardır. Türkiye'nin dört bir yanına dolaşmıştır. Fakat hayatının son kısmını yine Sivas'ta devam etmiştir. Herhalde bu kadar kafidir.
0: Şimdi bize hangi şiir lütfedeceksiniz Sayın Hocam?
1: Şimdi size Aşık Veysel'in Sen Bir Aşksın Ben Bir Mecnun adlı şiirini, ki ilahi bir şiirdir, onu takdim etmeye
0: çalışacağım. Ve Emre Işık Hocamız da size eşlik edecek. Buyurunuz, çok teşekkür ediyoruz şimdiden efendim.

Sen bir aşksın, ben bir mecnun. Sen olmasan ben olmazdım. Sen bir gülsün, ben bir bülbül. Sen olmasan ben olmazdım. Kalbimde yaşarsın her an. Varım yoğum sensin, inan. Kalbimdeki aziz mihman. Sen olmasan ben olmazdım. Ansızın kalbime girdin. Türlü türlü dertler verdin. Beraberce çekeklerdin. Sen olmasan ben olmazdım. Sensin benim cümle varım. Yoktur başka kisbukârım. Hem yazımsın, hem baharım. Sen olmasan ben olmazdım. Bağrımdaki açan çiçek, türlü koku, türlü irenk. Bu bendeki olan gerçek. Sen olmasan ben olmazdım. Dokun Veysel, dokun Veysel, tele dokun. Coştu gönül, etti akın. Sensin bana benden yakın. Sen olmasan ben olmazdım. Sen olmasan ben olmazdım.

Gerçekten etkileyici olan bu şiire, aynı güzellikte eskiden sevgili Emre Hocama ve Milat Hocama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Programın bu kısmında yine Veysel'e ait çok özel bir türkü seslendireceğiz. Aslında bu dünyanın boşluğu üzerine yazılmış belki de en güzel türkülerden biri olan bu türkü, çok derin bir manayı içinde taşıyor. Dünyada tükenmez Murat var imiş. Ne alanı gördüm, ne Murat gördüm. Buyurun sevgili dostlar.

Eskilerin sehli mümteni dediği, çalması kolay gibi görünen ama icra etmesi zor bir eser seslendirdik. Arkadaşlarıma güzel takipleri ve icralar için çok teşekkür ediyorum. Programın bu noktasında sözü şiire bırakacağız ve Bilat Hocam bize Aşık Veysel'e ait Bir Yar İçin Diyar Diyar Dolandım adlı eseri seslendirecek. Bilat Hocam'a söz vermeden evvel, Kudema programında yeniden bizlerle beraber olduğunuz ve kadim şairlerimiz öncülüğünde çıktığımız bu aşk ve mana yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aşkla kalınız efendim.

Bir yar için diyar diyar dolandım. Yoruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Irmak oldum, çarkalandım, bulandım. Duruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Gâhi gönül oldum, yüksekten uçtum. Ferhat oldum, aşk uğruna çalıştım. İrenk irenk çiçeklere karıştım. Derildim de Çamlıbel'e yaslandım. Yıldız Dağı, Pir Sultan'ın yaylası. Kılıç, kalkan, Kırat Beylerin süsü. Kulağıma değdi Köroğlu sesi. Dirildim de Çamlıbel'e yaslandım. Feleğinden çok oynadım, ütüldüm. Bir zalımın tuzağına tutuldum. Haraç mezat, dost uğruna satıldım. Verildim de Çamlıbel'e yaslandım.

bir yarın derdine düştüm. Aşkın dolusunu elinden içtim. Kendi kaçtı, hayaline ulaştım. Sarıldım da

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım. Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
1: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
2: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
3: Onur Mete müziğin ritminde.
4: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
3: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
4: Çok da güzel bir hikayemiz var.
3: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık.
2: Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile ben. İstersen dost olalım.

0: Bugün Grup Tillo var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Efendim, Grup Tillo bugün Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Önce isterseniz tek tek isimlerini zikredelim. Kıymetli Veysi Atadan. Hoş geldin Veysi abi.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Mustafa Kadaş. Hoş geldin
4: hoş
0: Mustafa
4: bulduk.
0: Abicim. Celal İnan. Celal abicim, hoş geldiniz. Çok güzel bir eserle girdik, Hüseyin'li bir eserle girdik programımıza. Ağzınıza sağlık öncelikle. Hemen hızlıca sorayım, Tillo ne demek? Mustafa
2: Tillo,
0: abi.
2: İbranice bir kelime, manası yüksek ruhlar
0: yüksek
2: anlamında.
0: Ruhlar. Evet. Eyvallah, şahaneymiş. Şimdi Grup Tillo 40 yıldır var değil mi?
2: Evet, 40 yıl.
0: Bu muazzam bir sayı Mustafa abi, Celal abi. 40 yıl boyunca nasıl idare ettiniz birbirinizi? Çünkü grup olmak gerçekten zor iş. Yani ilişkiler vardır, müzikal beğeniler vardır, farklılık gösterebilir. Neler söylemek istersiniz? Bu 40 yıl nasıl geçti?
1: Aslında ben öncelikle bir girizgah yapayım. Abi sana bırakayım.
0: Eyvallah.
1: Şimdi mesela geldiler zaman içerisinde bana dediler ki abi senin sesin tenör. Ya çok güzel falan filan. Abi kendi başına bir şeyler yap.
0: Eyvallah.
1: Ben döndüm dedim ya vallahi kardeş biz ahde vefa.
0: Eyvallah.
1: Ahde vefa. Çünkü biz bir araya geldiğimizde birbirimize el verdik.
0: Eyvallah.
1: Gönül birliği yaptık. Öyle yola çıktık.
0: Bu gönül birliğinde hep muhafaza ettiniz.
1: Kesinlikle.
0: Eyvallah.
1: Kesinlikle. Buyur
2: aslında
1: abi.
2: Aslında ben şöyle bir şey de ilave edeyim.
0: Eyvallah.
2: Malum grubun çıkışı marangoz atölyesinden çıkma
0: evet.
2: olduğu için.
0: Bunu biraz açabilir miyiz Mustafa
2: tabii,
0: abi?
2: Şimdi ben malum marangozdum. Mobilya atölyem vardı.
0: Diyarbakır'da.
2: Diyarbakır'da. Arkadaşlar atölyedeki elemanlar.
0: Evet.
2: Tabii onun gibi onlarca elemanlarımız vardı. Hepsi aynı şekil. Def çalar bizimle beraber ilahi söylerdiler. Grubun bugüne kadar devam etmesindeki bence en büyük etken aramızdaki önce usta çırak ilişkisi.
0: Şahane, şahane.
2: Daha sonra grup kırıldıktan sonra da bu defa abi kardeş ilişkisi. Şimdi ben büyüğüm ama fark etmiyor. Hı-hı. En küçüğümüz Veysi ise veya Veysi'den daha küçük gençlerimiz varsa Hı-hı. birimiz bir yere bir söz vermişse
0: ya.
2: O söz yere düşmez.
0: Şahane.
2: Hepimizin sözüdür demektir.
0: Kesinlikle.
2: Aslında o sözü bugüne kadar yere vurmadık ama mesela bir grubun veya başka bir birlik devam etmesi için bence acizane şöyle bir şey düşünmek lazım. Şimdi kolumuz bir, beş parmağımız var fakat hepsine komuta eden beyinse, beyni tek merkez olarak kullanırsak, biz yukarıdan aşağı parmaklara doğru ayrılmaya kalkarsak
0: ya,
2: hepimiz benlik davasında yok olmuş oluruz. Ama parmaklardan başlayıp yukarı beyinde birleşirsek bu hiçbir grupta, hiçbir kuruluşta ayrılığa gitmez. Bizim Grup Tillo'nun muhafaza etmesindeki hikmet bu bence.
0: Sizin bu samimiyetiniz sizi dinleyenlere de geçiyor. Dolayısıyla bu muhabbetin müzikle de birleşmesi sonucu ortaya şahane bir şey çıkıyor. Hiç ara vermeyelim. Hemen bir eserle daha devam edelim mi?
2: Eyvallah.
0: Eyvallah.

0: Ağzınıza sağlık. Ya muhteşemsiniz. Vallahi her biriniz ayrı ayrı. Bu eserin solosu Celal abideydi.
1: Evet abi.
0: Abi ağzına sağlık. Allah razı olsun. Tekraren. Şimdi bu eseri biraz anlatalım istiyorum. Celal abi, Veys abi.
2: Şimdi şöyle, son paragrafında Hani diye bir cümle geçiyor.
0: Eyvallah.
2: Kendisi mutasif bir alim. Ölama bir alim. Bizim Güneydoğu ve Güneydoğu'da meşhurdur Ahmed-i Hani.
0: Eyvallah.
2: Çok büyük bir alimdir ama istersen Mustafa abi devam etsin benim söylediğim üzerine. Daha güzel olur.
3: Şimdi Ahmed-i Hani malum mutasavvuf, şair. Fakat Ahmed-i Hani'nin eserleri içinde hani Kürt şairi olduğu için bütün eserleri Kürtçedir. Fakat böyle bir divan araştırması yapınca ilk defa Ahmed-i Hani'den Türkçe bir eser bulmuş olduk. Yani bunu da o zaman akademisyenlerle de paylaştık. Herkes hayret etti. Ya Ahmed-i Hani Türkçe eser yazmış olabilir mi diye. Divan elimizde olunca hepsi büyük bir şaşkınlıkla karşıladı.
0: Eyvallah.
3: Demek ki Kürt şair olsa da Türkçe eser de yazıyormuş.
0: Neden yani olmasın değil mi? Bunun örneğini de bu programda sunmamız çok güzel oldu bence.
3: Yani biz zaten özellikle bu programda bazı eserleri özellikle seçtik.
0: Eyvallah.
3: Hani bunlar bizim birleştirici unsurlarımız.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle.
3: Mesela
0: öyle.
3: Az önceki Didari Muhammed, söz İsmail Hakkı Bursevi.
0: Eyvallah.
3: Bursa'dan, beste Diyarbakır'dan. Yani biz
0: ya,
3: ülke sınırları içinde nerede olursak olalım
0: değil
3: aslında
0: mi?
3: Bizim birliğimizi
0: pekiştiriyoruz. Hepimiz
3: evet.
0: Biriz, hiçbir farkımız yok. Şimdi en büyük aşk Allah aşkı, şüphesiz. Allah. Şüphesiz. Fakat aşkı sen, siz nasıl yorumluyorsunuz?
3: Şimdi Beyazıt Bestami'ye sormuşlar, aşk nedir? Demiş, diyen bilmez, bilen söylemez, dinleyen anlamaz.
0: Eyvallah.
3: Aşka böyle bir tarif getirmiş. Fakat evet, elbette ki aşk önce Allah'a olan aşktır.
0: Eyvallah.
3: Ama o zaman Mecnun Leyla'da ne

0: Aradı. Ferhat şiirlerini aradı.
1: Eyvallah.
0: Değil mi?
1: Kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Şöyle diyoruz büyüklerin tabi sözü, büyük alimlerin. Diyor aşk mecaz ile başlar, tahkik yani hakikat ile son bulur. Yani bir aşk önce kulda tecelli eder.
1: Ya.
0: İnsan bir kula aşık olur. O kulun aşkıyla fenayı bulur. O fenada artık gözü sevdiğini değil, bu defa Allah'ı aramaya başlar.
1: Ya.
0: Çünkü gözü, o gözünün gördüğü Leyla artık başkadır.
1: Aynen öyle.
0: Aşk böyle bir şey.
1: Onu yaratanı sever aslında değil mi?
0: Tabii ki
1: Yunus
0: de.
1: Emre ne diyor?
0: İşte.
1: Yaradılanı severidiz.
0: Yaradandan ötürü. Evet. Yani kainatta aslında bir döngü vardır. Çünkü kainatın yaratılışının temelinde de aşk vardır. Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunu yaratmış. Yarattığı ruha aşık olmuş. O ruhun hürmetine de onun aşkı hürmetine tabii aşık olmuş ya. Onun hürmetine bir kainat yaratmış. İşte o yarattığı kainat içinde diyor ki levlâke levlâke lemmâ halaktul eflâke. Yani sen olmasaydın ben bu eflâki bu cihani yaratmazdım. İşte kainatta dünyada şöyle bir döngü. Her şeyin bir karşılığı vardır. Talibin karşılığında matlup, aşıkın karşılığında maşuk, zalimin karşısında mazlum, ne bileyim suçlunun karşısında ceza.
1: Aynen
0: İlla
1: öyle.
0: Böyle bir her şeyin bir karşılığı vardır. Kişi
1: her şey zıttıyla malul değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi kıymetli dinleyicilerimiz, önümüzdeki yani şu an yapacağımız eseri böyle dikkatli izlemenizi rica ediyorum. Çünkü biraz sonra burada çok enteresan şeyler olacak. Değil mi?
2: Hadi bakalım.
1: Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Eyvallah.

0: Muazzamsınız. Gerçekten muazzamsınız. Elinize, ağzınıza, gönlünüze sağlık. Fakat ne yazık ki programımızın sonuna geldik.
1: Ben lafınızı
0: artık.
1: böleyim, Furkan Bey. Bir tane de senden rica edebilir miyiz?
0: Kapanışı mı öyle yapalım
1: Tabii
0: diyorsun?
1: Muhakkak öyle yapalım.
0: Peki. O zaman kıymetli dostlar, biz bu hafta çok mutlu olduk çünkü Grup Tillo bizimle birlikteydi. Çok güzel bir program icra ettik. Haftaya yine biz burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Allah'a emanet olunuz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Hanımlar Baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tıllıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi Dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız. Lay lay lay.

Çalgıların en bilgesi, en sevecenidir ud. Efkarımıza, özlemimize, sevdamıza sabırla eşlik eder. Telli çalgılar ailesinden perdesiz bir çalgı olan ud, 3 oktavlık ses aralığına sahiptir. Genellikle 11 ya da 12 telli olarak kullanılır. Ud, geniş gövdeli, kısa kıvrık saplı bir görünüme sahiptir. Arka bölümü bombelidir. Tekne, göğüs, sap, burguluk ve teller olmak üzere 5 temel parçadan oluşur. En hassas

en önemli parçası ses tablası da denilen göğüs kısmıdır. Sesin kalitesi ve gücünde birinci derecede etkilidir. Udun, armuda benzeyen teknesi çok sayıda dilimin yan yana yapıştırılmasıyla yapılır. İdeal bir ud en az 23 dilimden oluşur. Udun dilimleri ne kadar çoksa tekne yuvarlağı o kadar iyi sağlanır ve ses kalitesi de o oranda artar. Ud, adını Arapça sarı sabır veya öd ağacı anlamına gelen el-ud'dan alır. Türklerin geleneksel sazı kopuz, udun atası olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre udun Farabi tarafından icat edildiği söylenir. Farabi, uda 5. teli eklemiş ve yeni bir akort sistemi geliştirmiştir. 9. yüzyılda Abbasiler döneminde Bağdat ve Endülüs'te yaşamış bilim adamı ve müzisyen Ziryab'la birlikte altın çağını yaşamıştır. 11. ve 13. yüzyıllar arası Haçlı seferleriyle Avrupa'da yaygınlaşan ud, dönemin düşünürleri ve bilim adamlarınca çok sevilmiş ve filozof sazı olarak adlandırılmıştır. 16. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde çok rağbet gören ud, 17. yüzyılda Mısır'da çalgıların kraliçesi olarak anılıyor ve en itibarlı günlerini yaşıyordu. Türk makam müziğinde udu yeniden ilk sıraya taşıyansa, 20. yüzyılın en büyük üstadlarından Şerif Muhiddin Targan'dı. Batı müziği icra tekniklerini uda uygulayıp ona özel eserler yazan Targan, yüzyıllardır eşlik sazı olarak kullanılan udla solo resitaller verip, ona hak ettiği itibarı dünya çapında kazandıran isim oldu. Yorgo Bacanos, Çinuçen Tanrı Korur, Şerif İçli, Coşkun Sabah, Metin Şentürk gibi ustalarla efsaneleşen ud, eşsiz sesi ve bilgeliğiyle en derin duyguların sesi olmaya devam ediyor.

da müziğe yansıtıyorum. İnsanları eğlendirmeye çalışıyorum. Ben müzik yaparken başka bir boyuta geçiyorum adeta. Yani bunu da tarif edemeyeceğim. Öyle bir şey yani. Müzik benim hayatım.

Yiğitcan Aksakal. 25 yaşındayım. 13 yaşlarında müziğe başladım. Çok gençtim o zamanlar. Müziğe aşık olmamdaki noktalardan biri de sokakta müziği yapabiliyor olmaktı benim için. 10-11 yıldır müzik yapıyorum, müzikle uğraşıyorum. Profesyonel olarak tabii 5 yıldır falan yapıyorum. Eskiden dediğim gibi sokak müziğiyle ilgileniyordum. Fırsatım oldukça da sokak müziği yapmayı ihmal etmiyorum. Çünkü sokak çok başka, sokaktaki samimiyet çok başka.

Uzun süredir beraber çalıştığım canlarım, benim orkestra ekibim, arkadaşlarım. Ertuğrul gitarda, Fatih'im klarnette, Kaan'ım da perküsyonda. Muhteşem müzisyenler. Kendileri zaten müzik öğretmeni olma yolunda ilerliyorlar. İyi ki benimlesiniz, iyi ki beraberiz arkadaşlar.

İsmim Ertuğrul, soy ismim Şengül. Müzikle ortaokuldan beri haşır neşirim bayağıdan beri. Ortaokul 5. sınıftan beri gitar çalıyorum. Hobiden çıkıp benim artık bir meslek hayatıma dönüştü. Uludağ Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünü bitirdim ve hayatım boyunca hala müziğe devam edeceğim diye kendime söz verdim. Benim için çok anlamlı ve çok güzel bir şey. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan kariyerimi yapmaya devam edeceğim. Yok.

Fatih İlmemiş. Ben de 13 yıldan beri müzikle uğraşıyorum. Aynı zamanda müzik öğretmenliği okuyorum. Klarneti seviyorum. Klarnetle aramda duygusal bir bağ var. Çalan arkadaşlar da bilir. Klarnet anlatılmaz ya. Yaşanır yani. Ben de...

Bak müziği çok başka bir şey. Şu anki profesyonel sahne hayatındaki o özgüven, o eğlenen misafirlerin enerjiyi geçirebilmek tamamen sokaktan geldiğini düşünüyorum. Çünkü sokakta tatlı bir samimiyet var. Gerçekten seni beğenen insanlar durup dinliyor. Gerçekten eğlendirebilirsen yapabiliyorsun, başarabiliyorsun. Ferhat'ın

Adım Kaan Meteçil. Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencisiyim. Son sınıftayım. Aslında ana dalım ses eğitimi benim. Ekstra olarak vurmalı çalgılarla ilgileniyorum. Lisede tanıştım aslında vurmalı çalgılarla. Güzel Sanatlar Lisesi okudum. Oradan süre gelen bir vurmalı çalgılar serüveni var.

0: Klarnet Üniversitesi'nde tanıştım. Bir arkadaşımın önerisiyle başladım. Sonradan daha çok keşke daha önceden başlasaymışım dedim. Öyle bir çalgı yani. Müzik yaparken kendimden geçiyorum ve beni başka yerlere götürüyor. Hayatımda müzik olmasaydı yarım kalmış bir insan olurdum.
1: Hazır mı? Şimdi! 3, 4! Son! 2!
2: Hadi! En büyük hayalim muhteşem kitlelere ulaşmak. Ünlü olmak demeyelim de beni ve şarkılarımı seven bir kalabalık olması.

Müzik benim için duygularımı bir şekilde karşı tarafa hissettirme şekli aslında. Vurmalı çalgılarla da bunları karşı tarafa kesin olarak hissettirdiğimi düşünüyorum. Çünkü hayat bir ritim ve bu şekilde devam etmek zorunda. En iyi yapabildiğim şeyi en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum.

En büyük hayalim akademisyen olmak. Vurmalı çalgılar öğretmenliği ya da üzerine ses eğitimi öğretmenliği yapmak istiyorum. Akademisyen olmak diyebilirim en büyük hayalim.

Aslında ben bir yana müzik öğretmenliği yapıyorum. Vurmalı çalgılar öğrencilerim var. Onlara bir şeyleri öğretirken aslında kendimi de öğrenmek benim için mükemmel bir his. Öğretirken öğrenmek gerçekten mükemmel bir şey benim açımdan. Müzik olmasaydı hiçbir şekilde bunları karşılayamazdım ve bu şekilde hayatımı idame ettiremezdim.

Müziğin görünmeyen bir dili vardır solistle müzisyen arasında. Bakıştığın zaman anlaşırsın. Ya gerçekten müzik başka bir şey. Onun için biz bakışarak da anlaşıyoruz artık. Böyle ben bir baktım mı o benim ne istediğimi anlar. O bana baktı mı ben ne istediğini anlarım. Bu da müziğin dilidir.

Müzik yaparken bazen kendimden o kadar geçiyorum ki yani böyle hoplasam mı, zıplasam mı, sağa mı, soluma mı dönsem ne bileyim yani o an aklıma ne geliyorsa onu yapıyorum. Başka bir şey yani tarif edilemeyecek bir şey.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözü adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum. Hoş geldiniz.
1: Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur? Şu karşıki konaklar kimlerin yapısı dur?

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel daha güçlü, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsen bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Onur Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkı.

0: Halkın içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
1: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok azını dinledim.
0: Çok da güzel bir hikayemiz var.
1: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tanem

0: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te.
1: Kazakistan'dan Anadolu'ya, Piri Türkistan Yesevi'den Yunus'a, gönülden gönüle, candan cana. Haydi kucaklaşsın şimdi dombra ile bağlama.
2: Dombra sazın esken ataylar, enes ne esperken anaylar.
1: Türk dünyasının, kültürünün, sanatının, tarihinin en önemli şehirlerinden Türkistan'dayız.

Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Efendim, ben kendimi bildim bileli, hatırladım hatırlayalı ve bu musikiye gönül verdim vereli. Bu güzeller güzeli şarkı her zaman dillerdedir, her zaman gönüllerdedir. Avni Anıl'ın melodik yapısını gönlünden, beyninden açığa çıkarıp İlhan Behlül Bektaş'ın da çok yürekten şiiriyle, sözleriyle bir harika eserdir. Evet, hasret dolu gönülleri, bekleyen gönülleri dillendiren bir şarkı. Bu güzel şarkıyla programımızı açtık. Biz de çok etkisi altında kaldık. Evet, hakikaten hüzzam makamıyla çok uyuşan bir sözel yapı ve muhteşem melodiler. Evet, yine bu sefer hüzzam değil, segah ama aynı konseptin biraz daha hareketlisini bu sefer Saadettin Kaynak, Vecdi Bingöl birlikteliği ortaya çıkarmış. Buyurun efendim.

Evet sevgili dostlar, okuduğumuz şarkıda dünya gözümde değil, çünkü sen kalbimdesin diyor. Tasavvufi genellikte zamansızlık ve mekansızlık diye bir anlam vardır, bir kavram vardır daha doğrusu. Bugün modern fizikte bunu ispat etmiş vaziyette, kendilerini kutlarız ama biz zaten biliyorduk. Demek ki sevda gönülde ise sevgili her yerdedir. Zaten bizim inanç biçimimiz içerisinde nereye dönersek dönelim ancak sevgilinin veçini görürüz. İkazı ve uyarısı vardır. Yani bakın şarkılarımız neler söylüyor. Ne güzel şeyler söylüyor. İstifade etmek nasip olsun. Evet, bu güzel şarkı Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Şimdi yine bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var. Bu sefer güftesi de, bestesi de kendisine ait. Bu güzel şarkıyı besteledi. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı dedi. Ve kendisi de Yahya Efendi dergahında boğaza nazır bir yamaçta, cennetin kucağına saklandı, koyduk. Yani bu bir tevafuk ama çok gönülleri hoş edici bir tevafuk. Hadi hocamızın güzel şarkısını okuyalım arkadaşlar. Ruhu şad olsun.

Evet, sevgili hocam Nur için de yat. Geçiyoruz efendim. Evet, rast bir eser var sırada. Meşhur diyeceğim şarkı güftesi konusunda Mehmet Erbulan ve de Allah rahmet eylesin ikisine de İrfan Özbakır. Bir dönemin çok naif, çok güzel ve çok dillerden dile, dillere dolaşan şarkılarının bestecisiydi. Hepsinin ruhu şad olsun. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevgililerin sevgilisi zaten öyle demiyor mu? Ben hiçbir yere sığmadım. Hiçbir yere sığmadım ancak aşık gönüllerdeyim diyor. Aşık gönüllere sığarım diyor. Onun için merhum Mehmet Erbulan çok haklı. O ancak ve ancak kalplerde tespit edilebilir. O da zaten kalbinden başka yerde bulamadığını itiraf ediyor. Neredeyiz? Yine bir, bu sefer mahur bir şarkıdayız. Ülkü Aker hanımefendinin yine bir İrfan Özbakır şarkısı. Buyurun.

Evet. Sevgili için dünyanın bir ucundan değil, bu dünyadan öbür dünyaya kadar gidilir. Sorun değil. Yeter ki o gerçek sevgili olsun ve biz gerçek sevgilinin peşinde dünyalar değiştirmeye bile varız. Efendim yine bir makam değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Türk musikisinin evet son 50-60 yılı içerisinde temayüz etmiş en önemli bestecilerden biri. Nur içinde yatsın sevgili Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen, çok söylenen, benim de her fırsatta söylemeye çalıştığım bir eser. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Mazide kalanlar mazide kalmıştır. Onlara takılıp kalmak, insanın ondan sonra yaşayacağı hayatı çok ciddi olarak deforme edebilir. Onun için ne olursa olsun, geçmiş, geçmiştedir. Gerekli dersi alırız, torbamıza koyarız, önümüze bakarız, önümüzde o hataları yapmamaya çalışırız. Onun için şarkı doğru söylüyor, vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. Evet, bu sefer yine Muhayyer Kürdi'yi çok güzel bir fantazi mi deniyor bunlara? Öyle diyelim, yine Şekip Ayhan Özışık'a ait harika bir eser. Çok hareketli, çok keyifli. Buyursunlar arkadaşlar.

Harikasınız, elinize sağlık. Şekip abi, bak yıllar ötesinden bizi neşelendiriyor. Ne kadar güzel, hareketli şarkı, melodi güzel, sözler güzel, her şey güzel.

Evet efendim. Neler söylendi, neler söylendi yine bu güzel programda, bu güzel şarkılar bizi nerelere götürdü? Hangi hakikatlerin kıyılarına kadar götürdü? Bütün bunları algılayabilmemiz için, bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz için ne lazım? Uyanık olmak lazım. Evet sevgili dostlar, bu güzel programda birbirinden güzel eserlerle nerelere gittik? Ne kadar güzel duygulara, ne kadar güzel manalara yürüdük gönüllerimizle, kulaklarımızla, hatıralarımızla hatta. Bizi manadan manaya götürdüler. Hem yaşadığımız sosyal hayat içerisindeki bir takım anılarımızı canlandırdılar. Güzeller güzeli şarkılarımız. Hem de iç manalarıyla, alt anlamlarıyla bizi çok daha başka düzlemlere götürdüler. Ve onlar bizim için çok çok daha önemli, hayatın gündelik, rutin bir takım duygu alışverişlerinin ötesinde hiç kaybolmayacak, sonsuzlukla ilgili bir takım gönül akıntıları bize yaşattılar. Bizim bütün bunların farkındalığını edinebilmemiz ve hatta bunu bu farkındalıklarla hayatımızı devam ettirmemiz, yani bir daimun içerisinde olabilmemiz için dertlerimizin farkında olmamız lazım. Evet, dertlerimizin farkında olmamız lazım. Bunun için de uyanık olmamız lazım. Beynimizin uyanık olması lazım, gözümüzün uyanık olması lazım, kalbimizin uyanık olması lazım. Hissedebilen, önceden hissedebilen ve gardını alabilen bireyler ve toplum olmamız lazım. Çok zor dönemler yaşadığımız herkesin malumudur. Coğrafyamız itibariyle, sosyal ortamımız itibariyle ve dünya konjonktür itibariyle. O yüzden diyoruz ki sevgili dostlar,

dünya fanidir. Sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahta dayanma. Yedi iklim benim diyor güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim.

0: hanımlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen de açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.
4: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.

0: Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

0: Sevgili dostlar, Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik etmeye geldik. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de sizlerle olmanın, türküleri paylaşmanın yine mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değil mi Selcan Kökçen
2: Evet
1: Şahin?
2: Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim. Birlikte ağlayalım, hüzünlenelim, birlikte coşalım, gülelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere.
1: Evet, şöyle bir dönüyoruz. Antalya evet. Yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Bunu seslendirmeye çalışacağım. Çekemedim Akçakız'ın göçünü diyeceğiz efendim. Sizlere
2: dinliyoruz
1: gelsin.
2: Ve keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili
1: Ağzınıza
0: Ali Çakar.
1: Sağlık.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Antalya'ya
2: sağ olun, var olun.
0: Gümbür gümbür okudun değil mi türküyü?
1: Evet.
2: Güzel bir türküyle
0: başladık. İcrası çok zor.
2: Başladık. Evet.
0: Yorucu.
2: Ama çok keyifli,
0: evet,
2: çok, güzel bir türkü.
0: Sözleri,
2: sevilen, beğenilen bir türkü. Bugün de dedim ki üç yarende bu güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım efendim. Evet.
0: Evet sevgili Selcan. Ben de bir Rumeli'ye doğru şöyle gidelim istiyorum. Çok edalı, biraz da böyle sanki içinde bir kırgınlık yaşamış bir türkü. Arda boylarında kırmızı erik.
2: Çok güzel, çok keyifli
0: çok
2: bir
0: sevilen,
2: türkü.
0: Çok sevilen türkülerden bir tanesi. Derleyen de benim hep dilimde ve yüreğimde olacaklarını söylediğim Serpil Kaya ve Nihat Kaya çifti. Buradan selamlarımı gönderip ellerine
1: öpüyorum. Değerli insanlara buradan sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
0: Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Duygulandınız beni.
0: Çok keyifli bir türkü. Evet.
2: Yorumuna sağlık.
1: Sesli. Çok teşekkür ederim.
0: Yüreğine gönlüne sağlık. Teşekkür ederiz. Ve Tuğba Ger.
2: Sıra bende. Evet. Ben de bir Erzincan türküsü çalıp söylemek istiyorum. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Diyelim. Dinleriz. Sevgili dostlarımıza.
0: Bu da çok çok güzel bir türkü. Senin sazından, sesinden dinleyeceğiz.

0: Teşekkürler Tuğba
1: Evet,
0: Ger.
1: sağ olun. Teşekkür
0: Sesine,
1: ediyorum.
0: Nefesine, hızına, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Çok da güzel
1: ederim.
0: oldu. Evet.
1: Sağ olun. Ben de keyifle okudum. İnşallah sevgili dostlarımızın da hoşlarına gitmiştir, beğenmişlerdir, hüzünlenmişlerdir biraz. Tabii türkülerde biliyorsunuz hüzün de var,
2: Evet,
1: coşku,
2: tabii.
1: neşe. Hepsi var türkülerde. Hepsi ayrı güzel. Bütün duygular ayrı güzeldir.
0: Türküler
2: Gözyaşı da,
0: hep bizleri anlattığı
2: evet,
0: için.
2: gözyaşı da gönül yolunu
0: Evet.
2: temizlediği için yani olması
1: Yani
2: gerekiyor
1: insan
2: diye
1: olduğumuzu
2: düşünüyorum.
1: hatırlıyoruz desek yeridir aslında türkülerde.
0: Evet.
1: Yani
0: Türküler
1: insan olduğumuzun farkına
0: özümüz yani
1: varıyoruz.
0: duygularımız.
1: Evet.
0: İşte hüzünleniyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen oynuyoruz. Türküler hep bizi anlatıyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet, şimdi
2: Tadımlık.
0: tadımlık bölümümüze geldik. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Amir Ateş'e ait bestesi ve Hicaz makamında ne diyeceğiz?
1: Seni ben unutmak istemedim ki.
2: Uzayan yollara. Neden inandın?
1: Sevenler
0: Verdiği
1: verdiği
0: sözden
1: sözden
0: döner
1: döner mi?
0: mi? Şu
1: Şey
0: yalan
1: anlayayım.
0: yıllara neden
1: Neden
0: inandın
1: inandın
0: diyelim
1: diye.
0: birlikte değerli izleyenlerimiz.

0: Teşekkürler,
1: Evet.
0: teşekkürler.
1: Ağzınıza
0: Evet.
1: sağlık.
0: Helal arkadaşlarım. Harikasınız.
1: Keyifli
0: Çok güzel
1: oldu
0: bir eser
1: sanki.
0: okuduk. Şarkı da çok güzel.
2: Harika bir
0: Böyle
2: eserdi.
0: birazcık onun da içine girince
1: Evet. Pek tatlı bir dadımlık oldu.
2: Tadımlık oldu.
0: farklı okuyoruz diye
2: Evet,
0: düşünüyorum.
2: evet, evet.
0: Tabii ki şarkılarımızın, türkülerimizin hepsi güzel, değerli izleyenlerimiz. Özellikle de sizinle o gönül bağını kurunca bizler bir farklı ruh haline
1: Evet.
0: bürünüyoruz diye düşünüyorum. İyi
2: Evet.
0: ki varsınız. Evet, şimdi sırada Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü var. Türk milleti, Türk milleti diyeceğiz efendim.

0: Yaşasın Türk milleti, yaşasın
1: Evet.
0: Atatürk. Hocam
1: Yaşasın
0: koca
1: Türkiye
0: Irak geleneği
1: Cumhuriyeti.
0: sen ne
1: Evet.
0: güzel yapmış değil mi?
1: Çok güzel bir türkü.
2: Sözler,
1: Evet.
2: ezgisi.
1: Rahmetle
2: Rahmet olsun.
1: yad ederim Aşık Veysel'i.
2: Evet.
1: Nurlarda olsun inşallah.
2: İnşallah.
1: Ruhu şad olsun.
2: Evet. Şimdi İzmir'deyiz. Bir İzmir
0: Evet.
2: türküsü dinleyeceğiz.
0: Hangi türkü?
2: Sürpriz mi olsun söylesem mi?
1: Hadi sürpriz olsun.
2: Tamam.
1: Bakalım
2: Sürpriz
1: değerli
2: olsun.
1: izleyenlerimizden.
2: Tamam. Sürpriz
1: Selcan Kökçen şahit.

0: Sel
1: çok
0: Can
1: teşekkür
0: Gökçen
1: ederim.
0: Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Sizlerle daha da şıngır şıngır bir türkü
1: ne güzel oldu.
2: Oldu.
0: Çok,
1: evet.
0: Çok güzel bir türkü.
1: Şimdi bu türküde evet. Çok kişiye de dilimiz ve yüreğimiz değdi. Yılmazı pek rahmetle anıyorum. İzmir Radyosu'ndaki ya. Stüdyomuzun adı.
0: Evet.
1: Bizim için çok önemli, çok kıymetli bir büyüğümüz. Allah rahmet
2: evet.
1: Eylesin.
2: Allah
1: bir
2: rahmet.
1: De o arada hoppa hoppa hoppa vardı ya. Erol Köker. İzliyorsa selamlarımızı evet,
0: selam.
1: İletelim.
0: Selam
1: Türkü
0: burada.
1: Aralarında o keyifli sesiyle, neşesiyle bize
0: enerji
1: verirdi. Verir. Evet. Selam olsun evet. Diye.
2: Selamlar olsun. Yılmaz evet. Pek de gönül insanıdır evet. Her şeyden
0: çok,
2: önce.
0: Çok.
2: Allah gani gani yani rahmet eylesin.
0: Ben de onu derlemiş. Onu şey

0: tanıma şerefine nail oldum.
1: Bizler evet
0: Onunla birlikte çalışma
1: çalışmıştık bir
0: şansına eriştiğim
1: dönemler.
0: için çok
1: Çok
0: mutluyum
1: muhterem bir
0: gerçekten.
1: insandı.
0: Evet.
1: Türk halk müziğine çok büyük katkıları oldu ve çok da virtüöz
0: Ay
1: bir
0: evet,
1: bağlama
0: aynı zamanda öyle
1: sanatçısıydı.
0: tabii ki.
1: Rahmetle yad etmiş olalım.
0: Anıyoruz.
1: Evet, sırada ne var? Tuğba
0: Tuğba
1: Ger.
0: Yer. Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Bu Diyarbakır türküsünü, çok aslında bilinen türkülerden biri bu da. Çok özel bir insana, televizyon müdürümüz Sayın Burhan Kaya'ya ithaf etmek istiyorum. O kendisi Diyarbakırlı çünkü
1: Evet.
0: biliyorsunuzdur. Bana gitsin bu güzel türkü. Hangi bağın bağbanısan
1: Selam
0: gülü
1: olsun
0: sen
1: buradan.
0: diyeceğiz.
1: Değerli izleyenlerimize gelsin.

0: Tuğba
1: Teşekkür ederim.
0: Çok da güzel bir türkü.
1: Evet evet, ben de çok seviyorum bu türküyü. Sevdiğim türkülerden biri.
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Keyifli okudum.
0: Gönlüne
1: sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi Diyarbakır'dan şöyle bir Kerkük'e doğru yol alalım. Güzel bir türkü var. Bunu da ben orkestradaki arkadaşlarımla birlikte çalıp söylemeye çalışacağım. Kerkük'ün zindanına attılar beni, mazlumlar sürüsüne kattılar beni diyeceğiz efendim.
1: Zevkle dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: sağlık.
2: Ederiz.
1: Sağ
2: Eline
1: olun,
2: gönlüne
1: var olun.
2: sağlık. Çok güzel bir
1: Orkestramıza
2: eser.
1: teşekkür ederim.
2: Çok.
1: Güzel eşlikler için sağ
2: Evet,
1: olsunlar, var
2: ellerine sağlık.
1: olsunlar.
2: Evet sevgili Selcan, şimdi
0: Şimdi
2: ne
0: ben
2: okuyacaksın bize? Hangi türküyü?
0: yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman beni derde salan. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili cana.
2: Canım.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Güzel eşlikler.
1: Sizin de gönlüne sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir eser.
1: Evet,
0: Buradan da bu güzel eserle Azerbaycan'a selamlarımızı,
1: selamlar.
0: sevgilerimizi gönderelim.
1: Evet.
0: Evet. Tuğba Ger.
2: Programımızın sonuna
1: Sonuna
2: geldik
1: geldik.
2: galiba bu arada dostlar.
0: Bugün
2: Öyle mi?
0: de üç yaren
2: Evet.
0: türkülerle nasıl geçti
2: Çok
0: anlayamadık.
2: çabuk geçti vakit.
0: Ama
2: Anlayamadık yine.
0: haftaya aynı gün, aynı saatte değerli izleyenlerimiz yine sizleri üç yarene bekliyoruz. O güzel türküleri sizlerle paylaşmak için.
2: Evet sevgili dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Her şey çok güzeldi. Haftaya yine buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
1: Üç Yaren, Yaren'le size veda ediyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Efendim en derin sevgi ve saygılarımızla sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Efendim TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine harika bir repertuarla Gönül Pencerenizden nameler sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşkör ve orkestrası eşlik edecek bize. Ben alkışları duyuyorum Alpçim, sen de duyuyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ekran başında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok heyecanlıyız efendim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Evet.
1: Segah'la başladık. Bugün biraz böyle daha sanat müziği, daha hafif başladık değil mi?
0: Evet.
1: Yine öyle devam edelim
0: Hacı
1: mi?
0: Arif
1: Dinleyicilerimiz
0: Bey'le
1: şöyle koltuklarına yaslansınlar.

0: Vallahi ben çok merak ediyorum.
1: Bu konuda mütevazı olamayacağız zannedersem.
0: Evet, gerçekten repertuarımızla ilgili hiç mütevazı olamayacağız. Çok çalışıyoruz. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör de inanılmaz
1: Çok
0: çalışıyor.
1: teşekkür
0: Ona
1: ediyoruz.
0: kocaman alkışlarınızı duyar
1: Sevgili
0: gibiyiz
1: Umut
0: efendim.
1: Hoşgör'e.
0: Gerçekten öyle. Evet, bir Yeşilçam şarkısı okuyalım yine. Çok
1: Buruk Acı.
0: seviyoruz biz.
1: Değil
0: Buruk
1: mi?
0: Acı.
1: Güfte Türkan Şoray.
0: Türkan ablamıza, Türkan
1: Beste.
0: Şoray'a buradan sevgiler, selamlar efendim.
1: Bestesi de Teoman Alpay'a ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.
0: Buyurun.

0: Efendim, muhteşem orkestramız.
1: Ağzına sağlık Mehsemciğim.
0: Gönlüne sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Sıra kimde? Bende mi?
1: Bende zannedersem.
0: Sende mi? Aa, evet. Nasıl güzel
1: sevgili
0: bir şarkı var sırada.
1: Cancağızım.
0: Kim istedi bu şarkıyı?
1: Eşim. Gökçe Arslan'ın bir isteği. Ne zamandır istiyordu?
0: Gökçe'cim, senin için okusun bu güzel şarkıyı benim kardeşim.
1: Canım eşim, güzel kızım, güzel aile. Ah, sizler benim için geliyor bu şarkı. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Aşkla okunan şarkılar başka oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bence.
1: Çok mu belli oldu?
0: Çok belli oldu. Gerçekten çok belli oldu.
1: Umut'cum, baştaki Taksim için çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerine sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Saygıdeğer Sazende kardeşlerim.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi?
1: Evet.
0: Onlarla böyle güzel şarkılar okumak bizim için çok kıymetli.
1: Hiç bitmesin istiyoruz
0: hiç
1: okurken.
0: Hiç bitmesin istiyoruz.
1: Böyle güzel
0: gerçekten
1: bir eşlik,
0: öyle.
1: Böyle güzel bir refakat.
0: Gözyaşım da saklasın, ağlayamam ben diyoruz.

0: Harikasın Mehsemciğim.
1: Ellerinize
0: Ellerinize sağlık
1: sağlık.
0: Arkadaşlar.
1: Muhteşem şarkı gerçekten.
0: Sevgili Zekai Tunca
1: abicim. Zekai
0: abicim. Allah size sağlık afiyet versin.
1: Allah başımızdan
0: eksik
1: etmesin
0: efendim.
1: Gerçekten nasıl güzel. Ben böyle şarkılar okuyunca biraz başka bir aleme gidip geliyorum.
0: Ama maşallah her
1: eseri
0: herhalde
1: seyircimize de yansımıştır diye düşünüyorum.
0: Yansımıştır, yansımıştır.
1: Çok güzel şarkı.
0: Umut'cum sizin bölüm geldi.
1: Evet efendim, buyurun Umut Bey.
0: İstersen
1: sayın şefim.
0: Eserinizi sen takdim et.
1: Ben provada dinledim. Öncelikle söylüyorum. Bu gece muhteşem.
2: Vallahi dersimize çalıştık.
0: Biraz daha şöyle demişler.
1: Buyurun efendim.
2: Dersimize çalıştık. Orhan Gencebay üstadımızın eserini icra etmeye çalışacağız. Tövbe.
0: Orhan
1: sevgiler,
0: babaya.
2: Orhan Baba'ya selamlar, saygılar.
1: Dinliyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz Umut'cum.

0: Coşkun
1: Allah
0: abicim,
1: Allah.
0: gönlünüze sağlık.
1: Bu nasıl bir
0: Coşkun
1: icra
0: Sabah'a buradan sevgiler, selamlar. Nasıl güzel bir beste. Okudum,
1: maşallah.
0: Bitti. Çok
1: muhteşem
0: şükür.
1: Muhteşem okudun.
0: Puanı oradan alacağız.
1: Yaktın,
0: Bilmiyoruz efendim.
1: Yani
0: Alkışları bizim buradan duyuyoruz ama tabii ki Instagram adreslerimize birçok mesaj geliyor biliyorsun.
1: Geliyor.
0: Oralardan tebrikleri alıyoruz efendim. Siz
1: alıyoruz
0: de alıyorsunuz.
1: Yine Instagram adreslerimizi bu programda okunmasını istediğiniz şarkıları bize mesaj olarak gönderirseniz onları biz de okuyoruz efendim ve okumaya gayret ediyoruz programda.
0: Çok severek okuyoruz, hem de sizlerin istediği şarkılar olduğu için biz çok severek okuyoruz efendim. Evet Alpçığım, sırada ne var?
1: Sırada benim çok sevdiğim bir türkü var.
0: Ah ne kadar güzel. Tarz değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Sen türküleri harika okuyorsun.
1: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Umut'cum öyle değil mi ama türküleri çok güzel okumuyor mu?
2: Her şeyi çok güzel söylüyor.
0: Yani bizim repertuarı yaparken her şeyi çok güzel okuyor. Sen de çok güzel çalıyorsun. Teşekkür ederim.
1: Ama
0: birbirine ağırlar oldu. Ama gerçekten repertuar yaparken biz Umut'la özellikle Alp'e hemen bir türkü yazıyoruz oraya, değil mi Umut?
1: Damar eserleri de Mehsem Hanım'a bırakıyoruz.
0: Onlar senin izninle efendim. Alp Hocam izin vermezse okumuyoruz repertuarda. Sizin izniniz de oluyor.
1: Harikasınız arkadaşlar. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sizleri
0: biz
1: çok seviyorum.
0: Biz de öyle Alp'cim. Biz de öyle. Zevkle dinliyoruz seni. Ne okuyorsun
1: demem
0: bize?
1: Demem benim gamlı yastı gönlüme. Ben
0: Allah
1: bir
0: Allah.
1: Selvi boylu yardan ayrıldım.
0: Allah Allah.

0: Biz bu repertuar yaparken neredeydik acaba, ben bilmiyorum.
1: Acılı bir şeyler yedik
0: ama herhalde. Biraz acılı bir repertuar olmuş gerçekten ama çok güzel. Ben çok keyif aldım, bilmiyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de herhalde bizle beraber böyle oturmuşlardır, çaylarını almışlardır. Bizle beraber bu türküleri, şarkıları okuyorlardır diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: İnşallah efendim. Sizlerle birlikte olmak çok güzel.
0: Ben biraz hareketlenmek istiyorum.
1: Hay hay mesela.
0: Müsaade ederseniz Alp Hocam.
1: Bu türküden sonra.
0: Sözler Aysel Gürel. Müzik tabii ki bizim büyük Sezen Aksu'muz. O bizim için çok kıymetli.
1: Hürmetler.
0: Hürmetler Sezen buradan Hanım'a. Sezen Hanım'a. Onun çok sevdiğim bir şarkısını ilk defa seslendiriyorum ben.
1: Evet.
0: Yine heyecanlıyım.
1: Bir rüya görür gibi seninle bulutlara uçtum.
0: Değer mi hiç?
1: Değer mi?
0: Ekranları başında da çok seviyorlar biliyorum bu şarkıyı. Hadi birlikte okuyalım. Çok teşekkürler.

0: Olayı. Programın sonuna geldik mi?
1: Evet.
0: Ne diyorsun?
1: İki orta bir sade.
0: Bize müsaade.
1: Bize müsaade.
0: Allah'a ısmarladık diyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim.
1: Sizleri çok seviyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Furkan, Esra ve
0: Atay'ı buraya davet ediyoruz.
1: Sahneye davet ediyoruz.
0: Benim öğrencilerimi buraya alalım ve son şarkımızla bitirelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.
1: Allah'a ısmarladık efendim.
0: Buyurun.

0: hanımlar baylar. Bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
1: Ben de yoluma giderim. Ezdirmem kendimi.
2: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
0: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
1: Sen ne açsam da gözümü, yoksa bu aşkın çözümü.
3: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor ve öyle başlayan bir serüven.
0: Çok enteresan ya.

0: Sinan'la sahnede pazar TRT Müzik'te.
1: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım ve etnomüzikoloğum. Kendilerinizi tanıtmak ister misiniz?
1: Hay hay. Ben Mehmet Zeki Giray, Malatya doğumluyum. Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda lisans eğitimimi tamamladım. Şu an İnönü Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktayım. Sakarya'da yüksek lisansımı ve Malatya'da doktor eğitimimi tamamladım. Şu an halen Malatya'dayım.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de.
2: İlker Mandallı, Malatya doğumluyum ben de. İnönü Üniversitesi'nden mezunum, müzik bölümünden. Sanat Sokağı'nda ut eğitimi dersleri veriyorum.
0: Gündüz oraya uğradık aslında. Çok güzel bir yerde eğitim veriyorsunuz.
2: Evet, Malatya'mız için çok güzel bir yer.
0: Kesinlikle.
2: Sanat anlamına. Daha güzel günlerimiz olacak inşallah.
0: İnşallah. Bugün Nemrut'tayız. Acayip bir yerdeyiz.
1: Bayağı yüksekteyiz.
0: Evet, aynen. Böyle bir yerde sahne yaptınız mı önce?
1: Daha önce ben
2: bu kadar soğuk yok.
1: Ben de bir ilk yaşıyorum şu an.
0: Yani kadim yapıların önünde.
1: Kadim yapıların önünde sahne çok aldım ama bu kadar rakımda almadım.
0: O zaman ilk eserimiz olarak ne olsun sizce?
1: İlk eser Yurdal Tokcan'dan Kürdi bir saz semaisi var, Sen Necem. Onu geçelim. Siz de eşlik edeceksiniz.
0: Eşlik etmeye çalışacağım.
1: Bu rakımda
0: evet,
1: bakalım.
0: Buradan Yurdal Bey'e selam olsun.

0: sağlık. Ayrıca dinlemelerinize sıcaklık.
1: Versin. Rabbim sıcaklık versin.
0: Aynen, çok güzel bir eser.
1: Evet. Kızlar hocamıza da buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Olsun. Sizin müziğe girişinizden biraz bahseder misiniz? Nasıl müziğe girdiniz?
2: İlkokuldaydım. İlk defa blok flüt almıştım. İstiklal Marşı'nı okuyup müzik dersine girmiştim o zaman. Benim annem de öğretmen. Aynı okuldaydık hatta. İstiklal Marşı'nı okuduk, sınıfa girdik, müzik dersindeyiz. Herkes işte çalıyor. Bir gürültü var sınıfta. Ben bir anda duydum. Korkma. Yani flütte duydum o sesi. Üflemeye başladım. Öğretmen geldi tabii. Öğretmene gösterdim çalabildiğimi. Çalıyor musun önceden dedim, yok. İşte ertesi gün velin gelsin. Velim öğretmenler odasında dedim.
0: Sen de ya,
2: aynı okulda öğretmen falan diye böyle. Eve bir geldim. Anne baba birbiriyle kavga ediyor. Annem diyor çaman çalacak, babam diyor ut çalacak.
0: Ha.
2: Böyle bir kavga.
0: Ama destek verdi herhalde. Güzel.
2: Tabii ki baba baskın çıktı. Ut. Öyle.
0: Belki abi sizin için.
1: Benimkisi de biraz evet. Bizim duvar.

0: Vardı, hep asılı bir bağlamamız vardı. Bir gün öyle bir televizyon seyrederken şöyle duvara baktım, asılı bir bağlama var. Şöyle aldım kucağıma, tıngırdatmaya başladım. Akşam babam geldi. Aa dedi, sen bağlamamı çalmaya çalışıyorsun. Gel dedi, sana bir şöyle bir türkü göstereyim. İmam Hatip türküsü, Fırat kenarında yüzük kayıplarını. Gösterdi, dedi bunu yarın sabaha kadar çalarsan dedi seni kursa gönderirim dedi. Tabii ben gittim odama. 10 dakika sonra geri geldim. Baba dedim, bu mu dedim. Gösterdim. Böyle şaşırdı. Ya dedi, sende kulak varmış ya dedi. Ve beni sonra bağlama kursuna yazdırdı. Ama benim içimde demek ki bir sanat müziği aşkı varmış. Sonra babam işte bir kanun yaptırmıştı. Görür görmez bir tutuldum böyle. Bu nasıl bir enstrüman yani, ne bileyim, mandallar var, bu kadar teli var. Dedim ben kesinlikle bunu çalmayayım dedim. O gün bugündür işte kanun çalıyorum. Müziğe başlama hikayem böyle diyebilirim.
1: İki başladın. Çok çok güzel
0: Hepimiz
1: çalıyorsun.
0: iyi
1: İki
0: ki
1: başladın.
0: başladık.
1: Aynen. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizinle çalmaktan.
0: Benim
1: Ne
0: kralım.
1: kadar soğuk olsa da
0: Evet.
1: bir eser daha çalmaya çalışalım mı?
0: O zaman bu kanunun günümüz ritüözlerinden benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum Göksel Bakdagir'i hepimiz tanıyoruz. Onun yine Külli Makamı'nda Masum Aşk adlı bir eseri var. Onu çalalım diye
1: Birlikte
0: düşünüyorum.
1: deneyelim.
0: Olur. Hadi denelim.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin
0: Hazır biraz ısınmışken hemen arka binde bir aşkı bir şey çalalım mı?
1: Siz gerçekten ısındınız mı?
0: Az önceye göre.
1: İlker Mont gibi
0: Evet,
1: üzerindeydi
0: iyi
1: yani, siz
0: yaptın.
1: gerçekten ısınmadık
0: Aynen.
1: ama
0: Hava şartları onu istiyor.
1: evet, yine de ortam harikulade, müzikler harikulade,
0: Evet.
1: soğuğa katlanacağız.
0: Başlıyoruz en sonunda. O zaman ne
1: Evet.
0: çalalım?
1: Valla klasikler de güzel. Günümüzde de birçok güzel beste var. Ama arzu ederseniz Malatya'dayız.
0: Doğrudur.
1: Bir Malatya'dan bir kuble bir şeyler
0: Tabii.
1: yapabiliriz.
0: Malatya'mız da güzel.

0: Ellerinize sağlık.
1: Sizin de.
0: Çok keyif aldım sizinle çalmaktan.
1: Biz de öyle.
0: Eminim ki devam etsek daha da keyifli olur ama
1: kesin.
0: Biz
1: Hava
0: belki heykele döneriz. O yüzden bence
1: güzeldi.
0: Bir dahaki sefer biraz daha, yani bu kadar manzara gerek yok.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama çok çok güzel oldu. Bu
1: çok
0: unutulmaz
1: güzel.
0: Bir an oldu benim için.
1: Kesinlikle. Benim için de.
0: Burada Nemrut da beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Sizler de şeref verdiniz. Vanatimize hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Tekrarını temenni ediyoruz. Artık bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Mesnevi'de Hazreti Mevlana, mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Diyor ki, ey mutrip, bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip, çalgıcıya, müzisyene diyor.

0: Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te.
1: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatı.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bu hafta çok değerli bir misafirim var. Piyano sanatçısı Iraz Yıldız.

0: Sevgili Razcığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gerçekten seni burada görmek beni çok mutlu etti. Hem bir kemancı olarak senin çok büyük hayranınım. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok yönlüsün. Hatta her zaman da şundan bahsediyorum. Kendimi de sana çok benzetiyorum. Çünkü birçok şeyle uğraşıyorsun. Sadece piyano sanatçılığı yapmıyorsun, piyanistlik yapmıyorsun. Birçok projelerin var. Birçok konserlerin var. Farklı farklı projelerde farklı fikirlerin var ve hepsini de çok iyi şekilde yürütüyorsun. Hoş geldin tekrardan ve
1: Hoş
0: ellerine
1: bulduk.
0: sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: harika
1: ederim.
0: bir performanstı.
1: Çok sağ
0: Neler yapıyorsun bu aralar?
1: ol. Klasik müzik dediğin gibi klasik müziğe devam ediyorum. Zaten konservatuvar mezunuyum. Ama onun dışında farklı janraları da çalmayı seviyorum. Özellikle sosyal medyayı bu şekilde değerlendiriyorum. Sadece klasik repertuar değil ama Türk müziğinden tut. Büyük rock gruplarının parçalarını düzenliyorum. Coverlarını çalıyorum sosyal medya hesaplarımda. Şu anda onlar bayağı bir güzel
0: Güzel
1: gidiyor.
0: gidiyor.
1: Evet.
0: Peki bu konuda eleştiri alıyor musun yaptığın işlerle? Aslında her başarılı insan eleştiri alır muhakkak. Sen bu konularda eleştiri alıyor musun? Çünkü genellikle klasik müzik camiasını diyorum. Senden önceki gelen konuk sanatçılarımızla hep aynı şeyi konuşuyoruz. Genellikle artık günümüzde çok öyle değil ama klasik müzik sanatçılarının başka bir müzik branşıyla ilgilenmesi aslında bir eleştiri sebebiydi. Bundan atıyorum 5 yıl öncesine kadar. Şu anda yavaş yavaş bu kırılmaya başladı. Senin hayatında bu kırılmaya başladı mı? Sen mesela klasik dışında bir müzik tarzı çaldığın zaman bu konuda eleştiri alıyor musun?
1: Yani şöyle aslında alıyorum, eleştiri alıyorum. Bu bizim aldığımız eğitimle alakalı. Biz adı üstüne konservatif bir eğitimden geliyoruz. Kimseyi de suçlayamam aslında bunun için. Bu böyle bir kültür çünkü. Ama tabii ki dilerdim ki bunu kendi kendime değil okulda bana

0: yol açıp öğretsinler. Atıyorum popüler müziği kötülemeden, biraz ondan, biraz klasik. Çünkü klasik müzik zaten bu işin temeli olduğu için onu yapmadan diğer hiçbir
1: Evet.
0: şey iyi yapılamıyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya da daha profesyonel olabileceğini düşünüyorum bir insanın klasik müzik temeli olan. Dolayısıyla aslında ikisini bir yürütebiliyor olmak benim biraz zorlanarak geldiğim bir seviye diyeyim.
1: Ben şahsen şimdi ikimizin de bir dostu olduğu için o yüzden biraz böyle program sohbet vari gitmesi de çok hoşuma gidiyor. Ben bunun ağırlıklı olarak ülkemizde olduğunu maalesef bunu çok bireysel eleştiriyorum aslında. Birçok sanatçı da eleştiriyor. Mesela işte klasik müzik çaldığınız zaman ya da başka bir müzikle ilgilenen zaman çok büyük bir eleştiri söz konusu bu. Bana da her zaman mesela şunu söylemişlerdir. Hani bir yandan işte bazı bir caz konseri yapıyorum. Bazen işte çıgan müziği konseri yapıyorum. Klasik müzik konseri yapıyorum. Bana da hani ne bu adam acaba ne çalıyor ki? Yani belli değil ne yaptığı gibi eleştiri alıyorum. Ben de mesela bunun cevabını şey olarak veriyorum kendime. Ben öyle bir kalıba sokmuyorum. Kemancıyım ben. Yani neden o dönemde, mesela bu dönemde klasik müzikten çok keyif alıyorum. Klasik müzik konserleri veriyorum. Ama bir caz konseri de veriyorum. Bunun örnekleri var dünyada. Yaşar Hayfets, Yehudi Menuhin, en son Subramanyam Hindistan'a gidip kamp yapıp orada beraber Hint müziği çaldılar. Dünyanın en büyük keman meçhuzlarından bir tanesi. Mesela onlar yaptığı zaman hiçbir eleştiri yok hani Avrupa'da. Ama maalesef bizim ülkemizde bu konuda çok ciddi bir eleştiri vardı. Hatta Türk müziği çalan Türk müzisyenlere bile bir ön yargı oluyor. Halbuki kendi müziğimiz, kendi kültürümüz bunları her zaman ön plana tutup desteklemek gerekiyor bir sanatçı olarak. Ama maalesef bunu sen de yaşadığını biliyorum. Aslında bu konuyu biraz o yüzden açıyorum. Ama umarız biraz yıkıldı gibi sanki algı.
0: Ben pek yıkılacağına inanmıyorum açıkçası. Özellikle konservatuvar eğitimi alan birinin popüler müziğe karşı çok sert bir tutum oluyor. Ama ona da yapacak bir şey yok. Onu da öyle kabul etmek lazım. Ben de senin dediğin gibi kendimi müzisyen olarak adlandırıyorum. Hani ben bir müzisyenim ve ne istersem çalabilirim diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bu eleştiri konusu oluyorsa olabilir.
1: Olabilir.
0: Sıkıntı
1: Çok
0: değil.
1: güzel, doğru, evet.
0: Ben buna dediğim gibi buna inanıyorum ve sevdiğim şeyi yaptığım için de çok fazla eleştiri dinlemiyorum.
1: Harika. Ben de. Kesinlikle. O zaman birlikte bir şey çalalım. Çok çaldığım için beni çok eleştiriyorlar. Ama ben inadına şimdi tekrar çalmak istiyorum. Çünkü seninle çalmak çok keyifli oluyor. Beraber
0: Seninle de
1: Çağdaş
0: öyle.
1: Monti çalalım.
0: Tamam, hadi çalalım.
1: Hadi.

0: Seninle çalmak gerçekten çok keyifli. Çok
1: Seninle de
0: keyif
1: öyle.
0: alıyorum gerçekten. Yakında da konserde vereceğiz beraber. Ve
1: Evet,
0: uzun
1: çok
0: soluklu olacak bundan
1: heyecanlıyım.
0: sonra da.
1: Evet.
0: Ben de. Seninle çalmak için çok çalışıyorum.
1: Ben de
0: Çok
1: aynı şekilde.
0: zahmetli. Güzel olacak.
1: Evet.
0: Peki bu aralar konserlerin ne durumda? Neler yapıyorsun? Yeni projeler ya da konserler?
1: Solo konserlerim devam ediyor. Genelde repertuarı daha eğlenceli tutmaya çalışıyorum. Klasiğin yanında daha popüler müzikler de koyuyorum. Herkese hitap etmeye çalışıyorum. Asıl amacım o konserlerde. Masterclass vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Özellikle Güzel Sanatlar Liselerine gidiyorum. Onun dışında sosyal medya işlerim devam ediyor. O şekilde.
0: Özel ders falan veriyor musun? Yoğunluğun ne durumda?
1: Aslında eskiden veriyordum ama şimdi konserler arttığı için biraz
0: Zaman
1: azalmak
0: ayıramıyorsun.
1: durumunda kaldı. Çünkü zaman ayıramıyorum. Çok fazla düzenleme yaptığım için o düzenlemelerin de ciddi mesai aldığını söylemem gerekiyor. O yüzden öğrencilerle çok fazla ilgilenemiyorum.
0: Aslında şunu da çok şimdi aklıma geldi. Geçen sezon seni Hatay'a davet ettik.
1: Evet.
0: Bir konser verdim ve ben seni çok kısıtlı bir zaman içerisinde aradım. Hani çok
1: Hı.
0: yakın bir tarihti. Ve klasik müzik konseri yapmanı rica ettik senden. Ve sen o kadar kısa dönem içerisinde çok ciddi bir klasik repertuar çaldın.
1: Evet.
0: Franz Liszt'ler, Beethoven'lar, hani Türkiye'de gerçekten çok nadir olarak canlı izleyebileceğimiz bir repertuar seslendirdin. Bu yoğunluğun içerisinde aynı zamanda bu klasik disiplini nasıl sağlayabiliyorsun? Yani enstrümanla her gün ne kadar çalışabiliyorsun? Çalışıyor musun? Hani çünkü hepsi çok başka disiplinler.
1: Yani aslında çaldığım belli repertuarlar var. Onları genelde elimde tutuyorum. Konserlerden önce tabii ki çalışma tempom artıyor ama haftalık programımda hepsine zaman ayırmaya çalışıyorum.
0: Peki şimdi senden ne dinleyebiliriz hazır seni bulmuşken bu yoğun programın içerisinde?
1: Size bir Chopin çalabilirim.
0: Çok mutlu oluruz.
1: Tamam.
0: Buyur.

0: Çok güzel oldu. Ellerine sağlık.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: yoğun geçiyor bu çekimler.
1: Hı.
0: Gerçekten şu anda bütün set ekibi de dinlendi. Peki, geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum Razım. Çok mutlu oldum. Ancak konserlerde bir araya gelip görüşebiliyoruz. Ya da telefonda dedikodu yapıyoruz. Burada da böyle bir şey oldu. Çok da memnun oldum.
1: Evet.
0: Kapanışta bizim artık her zaman yaptığımız bir şey var. Konukla beraber
1: Hı.
0: bir eser çalıyoruz.
1: Tamam.
0: Seninle beraber Brahms çalsak ne
1: Çok
0: dersin?
1: sevinirim.
0: Daha önce zaten konser
1: Evet,
0: repertuarımızdı.
1: evet.
0: Onu çalmak isterim
1: Tamam.
0: seninle de. Tekrardan gelsin. Çok çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim davet ettiğin için.
0: Harika bir program. Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatın, kariyerinde çok güzel geçeceğine inanıyorum.
1: Çok sağ ol.
0: Başarı seninle olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: sesli dost.
1: Akşam sefası bu akşam TRT Müzik'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri. Her talebinizi birbirine...

0: Zeki Küpleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Türkcell'lerin yanında
2: ...22-28 Ağustos arasında BİM'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Ben Deniz Toprak, yanımda halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber Anadolu'muzun aynası, kadim geleneğimizin kültürel mirası, aşk gözünden doğan türkülerle yüreklerinize misafir olmaya geldik. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam, yüreğinize sağlık. Çok sevdiğim bir türkü, Elif dedim, B dedim türküsü. Siz de o kadar güzel yorumladınız ki.
1: Teşekkür ederim. Bizim çok nadir dediğimiz, çok kıymetli böyle kendine münhasır eserlerimizden bir tanesi Kütahya'mızın büyük ustası Hisarlı Ahmet Usta'nın, rahmetli Hisarlı Ahmet Usta'dan alınan bir eser. Seslendirmeye çalıştık. Bugünkü programımız da adeta az evvel senin de söylediğin gibi o kadim belleğimizin en güzel ürünlerinden bir seçki halinde. Kıymetli izleyicilerimize birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyoruz onlar da bizim yaşadığımız hissiyatı, bizim aldığımız hazzı duyarlar. Gönüllerine göre olur diyorum.
0: Olur tabii hocam. Neden olmasın? Gönül gönüle konuşacağız bugün yine. Türkülerle dertleşeceğiz. Ben de bir Sivas'a gidelim diyorum. Sivas Divriği. Güzel bir deyiş. Turan Engin'in Aşık Ali Metin'den derlediği bir deyiş. Ömür Bahçesi'nin Gülü Solmada.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Çok
0: Deniz.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Güzel bir icra oldu. Böyle gitmeyle menzil alınmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Yunus'umuz ne kadar güzel söylemiş. Bu dünya demindeki son nefese kadar olan yolculuğu iki satıra sığdırmış. Gafletten uyanmak en önemli kısmı. Benim bildiğimce Anadolu tasavvufunda da şöyle bir kavrayış var. Derler ki iki kişi fiziksel yaşı olarak 80 yaşında olabilir, eşit olabilir ama birisinin ömrü diğerinden daha fazladır derler. İşte orada da kendini bildiği günü doğum günü olarak başlatırlar. İnsan kendini bildiği gün doğarmış aslında. Ona göre de bir ömür sürer. Bakıyorsunuz bazısı 20 yaşında gencecik çocuk kendini biliyor. Bir
1: Evet.
0: bakıyorsunuz 50-60 yaşında insan daha hala
1: Arayışta.
0: ham kalıyor.
1: Evet.
0: Böyle muazzam bir yönü var. Yunus'umuz bunu çok güzel dile getirmiş. Aşık Ali Metin Usta'nın kaynaklığında Turan Engin ağabeyimiz bunu da derlemiş, kazandırmış.
1: Allah
0: Turan
1: rahmet
0: Engin
1: eylesin.
0: ağabeyimiz de Aşık Ali Metin'i de hak rahmet eylesin her ikisine de. Turan abimizin Davudi dedikleri böyle çok Davudi çok güzel bir sesi, çok güzel bir üslubu vardı. Çok kıymetli icralar bıraktı bize gönlümüzde. Aşık Ali Metin zaten ozanlık geleneğinin o zincirin çok önemli halkalarından bir tanesiydi. İşte Ak Meleğim Göç Eylemiş Yurdundan gibi başlayan birçok eseri biz kendisinden duyduk. Kendisiyle stüdyolarda da çalışma imkanımız oldu. Her ikisine de tekrar Yunus'umuza da haktan rahmet diliyoruz.
1: Amin. Yunus'un gönlünden süzülen bu sözler hala dertlerimize tercüman oluyor. Şimdi sıradaki havalandıracağınız eser şiir Yunus Emre, müzik Erol Parlak.
0: Bu bir nefes. Arkadaşlarla birlikte seslendirelim.
1: Peki aşık mıdır diyeceksiniz, değil mi?

0: Sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür
0: Ne
1: ederim.
0: güzel havalandırdınız.
1: Yakışmış mı sözlerle
0: çok
1: Ezgi?
0: Çok yakışmış, çok.
1: Yüreğinize siz de ellerinize işledi. Sağlık. Sedat Aktağ, Muğra
0: Şöyle,
1: Kutbay.
0: Karadeniz'in hüzünlü rüzgarlarıyla bir Karadeniz türküsü okuyalım. Sözümüzü anonim diye geçiyor. Avuçlarımdan içte suyunu kana kana diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim hocam.
0: Çok
1: Gönülden sevenler için ayrılık acısı zor.
0: çok güzel bir çok tatlı bir eser yani
1: Değil mi
0: Karadeniz'imizin. Evet
1: hocam?
0: çok hoş. Çok senin sesine de çok yakışıyor.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani işte bu çalışma sırasında fark ettim ki o kadar çok Karadeniz eseri okumuşsun ki çok
1: Evet.
0: benimsemişsin.
1: Çok
0: Ama
1: benimsedim.
0: seni de benimsemişler. Ne güzel.
1: Sağ olsunlar. Evet, çok selamlar, sevgiler. Ben Karadeniz müziğini, Karadeniz insanı çok seviyorum. Onların aşkı, sevdayı, ayrılığı anlatmaları da bir başka güzel. Çünkü her dalga, her selam, her kuş sevdiğinden selam götürür.
0: Evet.
1: Bizden de selam olsun gözü yollarda olanlara, gurbettekilere, hasret çekenlere. Böyle.
0: Evet.
1: Evet. Bir şiir okuyayım o zaman hocam. Ben ister misiniz?
0: Lütfen.
1: Peki o zaman
0: Tabii.
1: sizin aşk gözünden, can gözünden, kıymetli şiir kitabınızdan. Bakayım bir. Ah şu gözlüklerde.

0: Ey mah cemaline hayran oldum. Yoktur seni seven benden ziyade. Gece gündüz hasretine yandım. Bağladım gönlümü candan ziyade. Aşığı eyleyen vefalı yardır. Yâre kavuşanın ömrü bahardır. Aşkına düşeli her günüm zardır. Gözlerimin yaşı kandan ziyade. Can alıcı gözlerini süzersin. Kasteder canıma ferman yazarsın. Acımazsın, eller ile gezersin. Her gün öldürürsün binden ziyade. Ey ahu bakışlı kaşı kemanım. Ey sevda nakışlı derde dermanım. Hasret çöker, geçmez olur zamanım. Pervane her anım günden ziyade.
1: Nasıl yazarsınız bunları böyle hocam? Bilinmeyen sözleri de aşağı yazmışsınız. Ve bu havalandırılmış bir türkü.
2: Evet.
1: Onu da belirtmişsiniz burada.
2: Evet.
1: Yüreğinize sağlık hocam.
2: Senin desem? De diline sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şiiri Karacaoğlan'a ve müziği Musa Eroğlu'na ait. Ölüm ardıma düşüp de yorulma.
2: Evet.
1: Diyeceksiniz.
2: Peki.
1: Biz de dinleyeceğiz sizin
2: o arkadaşlar hep birlikte bir uzun hava ama hep birlikte seslendirelim. Bir kompozisyon hazırladık izleyicilerimiz için. Umarım beğenirler.

0: Allah, ritmik bir akışla ciğerler pare pare yani. Çok
1: Arkadaşlar
0: güzel
1: ellerinize
0: bir düzenleme
1: sağlık.
0: olmuş. Müthiş bir
1: Sen
0: icra oldu.
1: Sezince, Uğra.
0: Hocam siz de nasıl okudunuz, nasıl okudunuz vallahi
1: Çok
0: çok
1: teşekkür ederim.
0: güzel. Siz Musa Eroğlu hocam, Dursun Ali Akınet, yani ne büyük değerlersiniz, ne kadar şanslıyız yani aynı asırda olduğumuz için. Ya ben çok onurluyum, çok mutluyum.
1: Teşekkür
0: Bu
1: ederim.
0: yolda da beraber olduğumuz için, yan yana olduğumuz için hocam.
1: Biz de ne güzel ki ben de kendi adıma çok şanslıyım. Bir gönül üzere, bir hal üzere yaşıyoruz ve bu gönlü, bu hali hissedebilen böyle çok kıymetli, birbirinden değerli nice gençlerimiz var sizler gibi. Onlar da bu yoldalar. Yani onların akranları bambaşka işlerle, bu dünyanın bambaşka şekliyle ilgilenirken, onlar da bu gönül ve hal üzere yaşıyorlar, hissediyorlar, o yolda ilerliyorlar ve o yolda üretiyorlar. Bu çok muazzam bir şey. İşte aslında bizim ülkemizin bu kültür sanat alanında verdiğimiz bu büyük mücadelenin en büyük teminatı da bana göre budur. Bu çok kıymetlidir. Buradan bizler yeniden yeniden filizleniyoruz, yeniden yeniden yeşilleniyoruz, yeniden gür ağaçlar ve gür çınarlara hep beraber dönüşüyoruz.
0: Ne güzel hocam, ne mutlu bize sizin gibi ustalarla beraber olduğumuz için. Şimdi şiiri Dursun Ali Akınet'e, müziği Musa Eroğlu'na ait çok güzel bir türkü var sırada. Yolun sonu görünüyor.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam, çok teşekkür ederim. Arkadaşlarım da ellerine, gönüllerine sağlık. Sıradaki türkümüz şiir Erol Parlak, müzik anonim, Isparta yöresine ait bir türkü. Siz uyarladınız.
0: Evet.
1: Dal boylum.
0: Böyle ilginç de bir hikayesi var bunun.
1: Aa,
0: Çok
1: ne güzel, dinleriz hocam.
0: uzun zaman önceydi. Yani bir 90'ların başıydı. Benim radyo sanatçısı olduğum dönemde. Bizim bazı eserlerimiz var. Böyle çok muazzam ezgileri var. Ama sözler o ezgiyle baş başa gitmiyor. Yani sözler de güzel ama ezgi ondan çok daha ileride.
1: Evet.
0: Hal böyle olunca o eser duyulmuyor. Yani gönüllerde böyle bir şey olmuyor, kalıcılaşmıyor. Öyle bir denemiştim yani bir Isparta türküsü. Şimdi adını vermeyeyim, çok güzel bir ezgi. Ezgiyle biraz böyle farklı yoğurduk hamurunu. Ona da bir işte sözler ekleyince bir anda aldı yürüdü. O ara işte birkaç sanatçı okudu bu eseri. Sonra duyuldu ve hızla ilerledi. Anadolu'muz da benimsedi bunu.
1: Evet.
0: Hatta anonim falan diye böyle kaydetmişler. O da beni mutlu ediyor neticesinde. Onu bugün programımıza aldım. Yıllar sonra hiç okumamıştım. İlk defa bu programda izleyicilerimize paylaşacağım. Arkadaşlarım da bana eşlik ederlerse birlikte sunalım.

0: Teşekkür ederiz hocam. Ne güzel
1: Rica
0: okudunuz.
1: ederim.
0: Ne kadar nazlı, güzel, böyle aşkın
1: Güzelleme.
0: sevdasını
1: Evet.
0: ne güzel anlatmış.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Altın hızıma mülayim seni haktan dileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği en sevdiğim türkülerden biri diyebilirim.

0: Evet, yüreğine sağlık sevgili Deniz. Çok güzel
1: Teşekkür
0: bir icra
1: ediyorum hocam.
0: oldu. Ve ne güzel bir eserdir bu.
1: Evet.
0: Kuşaklar boyunca her kuşak seviyor bu eseri. Yeniden yeniden tazelenip geliyor. Tabii kültürü altyapısı çok dolu, çok zengin, çok kıymetli de böyle bir ruha oturunca, böyle konuda sevda olunca
1: Değil mi
0: herhalde çok
1: hocam?
0: seviliyor.
1: Sen terle, ben sileyim diyen bir aşkla, yani ne kadar
0: Evet.
1: zarif, ne kadar ince bir ruh.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada bir Azerbaycan türkümüz var. O da çok nazlı nazlı bir türkü. Girdim yarın bahçesine, çiçekler açmış diyeceksiniz bize.
0: Evet, demeye çalışalım. Bu benim okuduğum repertuarımda olan bir eser değil ama bu programı tasarlarken onu da atlamak olmazdı. Çok dediğin gibi çok zarif, çok hoş, ince bir eser. Azerbaycanımızın da o güzel müzikalitesini yansıtıyor. Azerbaycanımıza da, Can Azerbaycan'a da
1: Evet.
0: buradan
1: Selam
0: selamlarımızı,
1: olsun.
0: sevgilerimizi iletiyoruz.
1: Müsaaden hocam, Kerkük'ümüze de selam olsun.
0: Evet. Hep beraber seslendirelim dilerseniz arkadaşlar. Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, yüreğinize sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çiçeklerin dili olur mu? Olur işte.
1: Evet.
0: Şimdi bir Urfa türkümüz var. Şanlıurfa. Mehmet Özbey'in Mahmut Güzelgöz'den derlemiş olduğu "Alaydım Elin Elime" diyeceğiz.

0: Yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımın da öyle, çok teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: güzel, çok hoş bir Urfa türküsü. Mahmut Güzelgöz namı diğer Tenekeci Mahmut Usta'nın
1: Evet.
0: bizlere kazandırdığı bu güzel gönül mirası. Bu da her kuşakta sevilen bir türkü. Bugün de ne güzel ki biz izleyicilerimize bunu paylaştık, paylaşabildik.
1: Aynen öyle hocam. Şimdi bir Zonguldak'a gideceğiz beraber. Ahmet Yamacı'nın İsmet Yeşilgül'den derlediği Karadır Kaşların Ferman
0: Ferman
1: Yazdırır
0: yazdırır.
1: türküsünü beraber okuyacağız hocamla.
0: Evet. Nasıl yapalım? Arkadaşlar birlikte seslendirelim.

0: Ve kıymetli dostlarımız, bir programımız da böylece sana erdi. Bize ayırmış olduğunuz o kıymetli vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz hepinize. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şey, ama her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, aşkla, türkülerle kalın. Siz.
1: Evet, bugün de gönlümüzde birikenleri kıymetli izleyicilerimize paylaşmak üzere huzurlarında olduk. Umuyoruz gönüllerine göre olmuştur bu güzel paylaşım. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, türkülerle kalın diyoruz.
0: Ahmet Yamacı'nın özel gönlümden derlemiş olduğu Evlerinin Önü Bulgur Kazanı türküsüyle veda edelim.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

Çok kıymetli misafirlerimiz, alkışlayan elleriniz dert görmesin efendim. Bir TRT klasiği olan Akşam Sefası programına sizler stüdyomuza ve sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Başta şefimiz Korhan Gülderen ve birbirinden kıymetli saz üstadları ve birbirinden kıymetli solist arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma çok kuvvetli bir alkış daha istirham ediyorum. Çok görmeyin. Sağ olun, var olun. Şükür kavuşturana diyoruz. Kıymetli solist arkadaşlarımı yerine alıyorum. Çok kuvvetli alkışlarınız Didar Aliye Koyuncu için gelsin. Ve artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok desin efendim.

şarkıların gözü kör olmasın. Her daim kulaklarımızda devam etsin. O zaman daha kuvvetli alkışlarınız Çiçek Bilen Hanımefendi için gelsin efendim. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Mersi bu güzel alkışlarınız için. Şimdi şöyle sizleri biraz eski yıllara, biraz nostaljik yıllara götürmek istiyoruz. Biraz Yeşilçam tadı desek, katılır mısınız, sever misiniz? Evet, biz de çok seviyoruz. Hemen o zaman huzurlarınıza bu bir düet şarkı. Sizleri biraz Yeşilçam'a götüreceğiz ama kocaman alkışlarınızla partnerim Volkan Erkan'ı sahneye davet ediyorum efendim.

0: Marcel.
1: Tamburun ve klasik kemençenin o hisli içli tınılarından dökülen nameler gönlümüze, ruhumuza işledi, öyle değil mi? Tabii ki de Didar Hanım'ın o latif, güzel sesi. Bu güzel latif eserin ardından şöyle ritmik, hareketli bir eserle coşalım mı, ne dersiniz? Güzel bir Erol Sayan şarkısı okumak istiyorum sizlere. Haydi bakalım coşku!

0: Çok teşekkürler. Ellerinizden görmesin. Sağ olun, var olun.
1: Evet, Didar'cığım ağzına sağlık. Arkadaşlarımı da huzurlarınıza davet ediyorum. Efendim, ne çabuk geçti. Kıymetli solist arkadaşlarım da bu repertuarı sizlere hazırlamıştık. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte sizlerle buluşmanın heyecanı içerisinde olacağız efendim. Sizler ekranları başındaki kıymetli misafirlerimiz, sizler stüdyodaki kıymetli misafirlerimiz. Her zaman böyle keyifli haftalar geçirmek temennisiyle önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun, var olun.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açın ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.
4: Bana kalsa her şey yolunda diyorsun ya aşkım.
5: Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
6: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
7: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
5: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
8: Senle açsam da gözüm.
9: Cenk diyor ki, bir hafta süre veriyorum sana, eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeli diyor ve öyle başlayan bir serüven.
5: Çok enteresan ya.
10: Sinan'la sahnede, pazar TRT Müzik'te.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hepimiz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.

0: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, tabii çok özel bir konuğum var bugün. Hepinize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine çok özel bir repertuar çalacağız sizlere. Giresun'un evlerini ben ilk kez okudum ama sevgili Resul Dindar daha önce albümünde okumuş. Bugün Karadeniz müziğinin ve ülkemizin çok önemli, kıymetli bir sanatçısı konuğum. Sevgili dostum, arkadaşım Resul Dindar konuğum,
1: Çok
0: hoş
1: teşekkür
0: geldiniz.
1: ederim. Sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: İyi misin?
1: Çok şükür. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Uzun
1: Sağ olun.
0: süredir bir türlü buluşamadık ama
1: Evet.
0: bugüne kısmet oldu.
1: Hayırlısı ya, evet. Birkaç defa böyle denk gelemedik ama ben programın çok değerli konuklar da yer veriyorsunuz. Çok değerli. Sen zaten çok özelsin benim için de her
0: Eyvallah.
1: zaman.
0: Çok sağ olasın. Allah
1: Çok
0: razı olsun.
1: istiyordum. Nasip bugüneymiş.
0: Evet, daha
1: Hayırlısı.
0: evet ya, sohbet edeceğiz daha çok ama
1: Güzel
0: ne
1: şarkılarımız vardı.
0: okumak istersin Resul? Seni
1: Biraz
0: çok
1: Karadeniz'den
0: çok özledik ya, en çok senin okumanı istiyorum bu programda, o yüzden
1: Teşekkür ederim.
0: neyle başlarsan başla,
1: Biraz
0: sahne senin.
1: Karadeniz'den uzaklaşayım.
0: Olur.
1: Çıkayım başka
0: Olur.
1: yörelerden.
0: Olur.
1: Ben Mahsuni, Aşık Mahsuni Şerif'ten bir
0: Ha şey,
1: eser
0: Nem Kaldı mı
1: seslendirmek istiyorum.
0: okuyacağız?
1: Evet.
0: Öyle mi? Tamam.
1: Yani
0: Peki.

0: Ne güzel çaldık, okuduk ya. Ağzına sağlık üstad.
1: Valla. Teşekkür ederim.
0: Çok yakıştı.
1: Gözlerim doldu. Çok güzel bir türkü.
0: Kemençe, kopuz falan çok hoş geldi ya, değil mi? Güzel çaldık valla.
1: Elinize yüreğinize sağlık.
0: Masum Baba'yı da rahmetle analım. Yani çok güzel eserler.
1: Ruhu şad olsun. Resul... Çok anlamlı sözleri var. Yani parsel parsel eylemişler dünyayı, bir dikili taştan gayrı nem kaldı ki bu dönemde çok şey ifade ediyor.
0: Değil mi?
1: Bu zamanda çok şey ifade ediyor. Şu an var olanlar için en azından.
0: Evet. Doğru.
1: Çok duyguluydu. Çok duyguluydu. Çok teşekkür ederim.
0: 1982 Hopa doğmuşsun,
1: evet.
0: Değil mi? Doğru bilgiler inşallah bunlar.
1: Hopa Cumhuriyet Mahallesi.
0: Senin şimdi, gözün doldu.
1: Evet evet. Şimdi,
0: bir daha okuyabiliriz istiyorsan.
1: Dağıtmam lazım. Hopa'da doğdum, 25 yıl oradaydım. Yavuz abi 25 yıl Hopa'daydım. Oradan müzik işte, başka işler de yaptım ama en sonunda müziğe kavuştum. Biraz imkan geç buldum. 25 yaşından sonra İstanbul'a geldim. Bir abim vesile oldu. Biraz da cesaret buldum.
0: Karmete dedim, grubunu kurdun.
1: Beklemekle olmayacak bazı şeyler.
0: Karmete'yi de sen kurdun değil mi?
1: Evet, 3 arkadaş başlattık.
0: Beraber
1: o.
0: Başladınız. Grup çalışması zordur.
1: Çok.
0: Ben de
1: çok,
0: bildiğim
1: çok
0: için.
1: Çok zordu.
0: Zordur. Ben de 5
1: yıl. Aslında rahmetli Hasan Saltık bize en başından söylemişti.
0: Vallahi
1: emin misiniz
0: mi?
1: Çocuklar? Ya Türkiye'de grup olmak falan, hani başka ülkeler bilmem ama Türkiye'de bu işler zordur. Bırakın baştan, hiç girmeyin böyle işlere falan filan.
0: Ama
1: toplara.
0: Evet, dünyadaki diğer gruplar da aslında, yani bir yıllar sonra işte ABBA mesela bir araya geldi. İşte Pink Floyd dağıldı.
1: Yine yurt dışı iyidir belki. Uzun vadede çalışıyorlar ama Türkiye'de...
0: Bizde kısa, biraz daha kısa sürüyor ömürleri.
1: Her şey,
0: doğru
1: birliktelik
0: söylüyorsun.
1: Genelde Türkiye'de kısa sürüyor.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Türkiye'de aslında gerçekten şöyle. Birlikte bir şeyler yapmak, birlikte iş yapmak da kısa sürüyor Türkiye'de değil mi? Kısa sürüyor. Birliktelik kısa sürüyor bir ülkede.
0: Ya peki, armudun dalı uzun üstad, bu
1: Sinan Akçal sağ olsun, onun eseridir.
0: Öyle mi? Onu bize söyler misiniz sevgili? Bu arada tabii Resul'un yine... sevgili izleyiciler, Resul'un orkestrası burada. Ben tek tek tanıtmak isterim. Resul davulda kim var?
1: Aslında ben onların solistiyim diyeyim ya, dur. Bugün değişiklik olsun. Tabii,
0: öyle
1: tabii.
0: Peki.
1: Burak var davulda. Burak Şef var orada. En eskilerinden biri de Çağrı Doğan.
0: Hoş geldiniz.
1: Burak Çiçek burada. Burada Furkan var. Furkancığım. Furkan beni kurtaran adamdır. Bir arkadaşımız daha var kemençede. Tulum'da Gökhan var.
0: Hoş geldin Gökhan, sen de. Furkan hoş geldin.

0: Klavyede.
1: Miraç var klavyede.
0: Hoş geldin
1: Miraç
0: usta.
1: da ara sıra beni kurtaranlardandır.
0: Armudun dalı uzun. Sinan
1: Akçal, altını derin kazın.
0: Akça.
1: Nişanladılar beni, yarıma öyle yazın.

0: Karmete'den 2012'de ayrıldım. Resul galiba
1: Evet.
0: 2013'te solo
1: Kendim bir şeyler yapmaya
0: divane,
1: başladım.
0: değil mi?
1: Evet, ilk divane albüm projesiyle. Yani işte o grup sonrası çok da değil, 5-6 ay sonrasıydı böyle. İlk sahnelerim zordu ama ya. Çünkü Karmate ile anılıyorduk ve sonra
0: Tabii.
1: Resul Dindar olarak devam ediyorum ve birçok insan aslında beni Karmate
0: Tabii.
1: biliyor yani. Resul kim falan gibi de olmuştur. Hatta Karmate konserleri devam etti. Karmate grubu devam etti. Onlarda da şöyle bir şey

0: oldu. Bu Karmate değil. Ben Karmate'yim sanki. O önde olduğum için
1: Evet.
0: galiba sadece benimle bütünleşti.
1: Kazım Koyuncu'yla tanıştınız mı hiç?
0: Evet. Bizim yakınlığımız da var.
1: Var.
0: Babamla kuzenler. Öyle bir şansım, tanışma şansım oldu.
1: En çok yani aslında Resul Dindar olarak en çok yayıldığın, tanındığın yıl ve şarkı hangisi Resul? Yani
0: Yani Karmate ile yine
1: Karmate'den hangi şarkı ve albümle sayılırdı?
0: Karmate'den birinci Kara Duman, ilk Nani albümü ve o Nani albümündeki Kara Duman diyebilirim. Gökhan, yanılıyor muyum? İlk Karmate'nin parladığı, duyulduğu, sevildiği şarkılar. Çünkü niye tulumcuya soruyorum? Tulum şarkısıdır. Gökhan'a onun için soruyorum. O dönem galiba Kara Duman çok sevildi bölgede. Çalındı
1: Kara
0: da,
1: Duman'ı ben bile
0: söylendi de.
1: biliyorum ya.
0: Geldi bir kara duman.
1: Çok güzel şarkı.
0: Sonra ikinci albümde de Nino vardı.
1: Onu da biliyorum.
0: Ve Yağarsa
1: Bak
0: Yağmur
1: o da çok
0: Yağar.
1: tutul, o da çok
0: Evet.
1: sevildi.
0: O da. Sonra solo
1: Bir
0: projelerde de
1: ay bir tane slow şarkım vardı ya.
0: hiç
1: Çok
0: var
1: çok
0: mesela.
1: çok sevilen.
0: Nino ve hiç çok sevildi. Sonra Dalgalan Karadeniz çok
1: Evet.
0: sevildi. Son zamanlarda En Sonum diye bir şarkı vardı. Ama bugün çok onlara girmek istemiyorum. Çünkü çok söyledik. Söyledik.
1: Ha.
0: Söyledik. O aynı benim sesimden o şarkıları. Seyirci bilmiyorum, onlar sıkılıyor mu? Dur da ben bazen şey oluyorum. Hani başka şeyler hissetmek istiyorum. Başka şarkılar. Bugün onlara yer vermeyeceğim.
1: Evet,
0: Ama eğer
1: lütfen.
0: istersen
1: Ne
0: seni kırmam.
1: istiyorsan. Ne istiyorsan onu.
0: Biraz türkü söylemek istiyorum.
1: Tamam.
0: Karadeniz'den de okumadığım, daha önce söylemediğim şarkılardan bir şeyler söylemek istedim. Onlardan
1: Tamam.
0: seçtim.
1: Vallahi bak çok güzel bir türkü var. Pınar başından bulanır
0: Evet.
1: yazmışsın ya.
0: Ben bunu hiç
1: Çok güzel.
0: sahnede de söylemedim mesela.
1: Hadi
0: Çok
1: söyleyelim.
0: sevdiğim, söyleyelim.
1: Hadi söyleyelim. Pınar başından bulanır.

0: Bunu böyle ağır okuyunca ne güzel oluyor değil mi? Biraz
1: Evet.
0: hareketli okuyorlar genelde bunu ama böyle çekince bazı parçaları.
1: Gerek var mı? Yani bence böyle çok güzelmiş.
0: Evet.
1: Niye
0: Bak
1: koşturmuşlar?
0: mesela Nemrut'un kızını da ben ağır söylüyorum. O kadar güzel
1: Hmm.
0: oluyor ki.
1: Bizde de cilveler var öyle. Çok
0: Evet, çok
1: normalde
0: hareketli
1: orijinalinde
0: ağır
1: alt
0: mıdır?
1: gibidir. Ağırdır
0: Ha.
1: ama hep nedense
0: Evet.
1: galiba halk oyunlarında belki horonlara, oyunlara uyarlamak için biraz koşturdular onu. Ama bence orijinali daha güzeldi.
0: Peki şu şeyi merak ediyorum. Ben bunu senden dinlememiş olabilirim. Adam gibi sevgili ne zamanın şarkısı? Yeni mi?
1: 6-7 yılı vardır bunun
0: Öyle mi?
1: rahat ya. Ha,
0: O
1: Sinan Sami çok severim onu. Çok
0: nasıl bir
1: güzel
0: şarkı?
1: adamdır.
0: Onu okur muyuz? Hadi bugün diyorum ki biraz
1: Tam
0: az sohbet,
1: adamına
0: çok
1: göre bir
0: şarkı.
1: şarkıdır o.
0: Vallahi. Tamam.
1: Tam adamına göre.
0: O zaman bir bakalım hadi adam gibi sevgili.
1: Çok denedim olmadı, şansım beni bulmadı. Adam gibi sevgili bu dünyada kalmadı.

0: kalmadı. Adam gibi sevgili de bu dünyada kalmadı.
1: Ağzına sağlık.
2: Adamına göre şarkı işte. Tek kapılı araba gibidir.
3: Ya şu şeyi okuyalım hadi. Ya da sen galiba bir
2: arabesk falan mı söylesin?
3: Sürpriz yani yapacaksın galiba, değil mi? Bir Ferdi abiyle Edip abiyi mi anmak istiyorsun?
2: Yani
3: ikisi de çok kıymetli sanatçımızdı.
2: Evet.
3: Edip abiyle bir şeyim var ya, hep aynı kafede görüyormuşsun, anlattın bana.
2: Aynı yerde yaşıyoruz, aynı mahalledeyiz. Evet. Edip abi yani hemen hemen her haftada bir gördüm mutlaka. Aynı yerde gördüm. Ama mutlaka yani birileriyle birlikteydi veya yemek yerken gördüm. İyi ya dedim, rahatsız etmeyeyim. Vay. Ama

0: hep şunu söylemek istedim. Abi ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın.
1: Baban çok dinletiyormuş,
0: diyemedim.
1: değil mi?
0: Babam, annem çok severdiler. Ben onlardan işte Belkıs Akkale'yi de çok seviyorum. Mesela annemin en sevdiği sanatçıydı.
1: Annenin sesi çok güzelmiş
0: Annem
1: rahmetli.
0: güzel şarkı söylerdi. Allah rahmet eylesin. Ferdi Tayfur analım. Edip abi, Edip Akbayram'ı
1: Hadi birer
0: analım.
1: şarkı söyleyelim
0: Onlardan,
1: onlardan.
0: onların sesinden duyduğumuz, dinlediğimiz, sevdiğimiz şarkılardan birer tane.
1: Gençliğimiz gitti değil mi? Aslında Edip abiyle Ferdi abinin yokluğu bizim gençliğimizdi yani. Onun
0: Vallahi
1: şarkıları.
0: yaşlandık galiba ya.
1: Hangisini önce söyleyelim?
0: Allah sıralı ölüm versin bu arada
1: Amin.
0: gerçekten. Önce Ferdi abiden.
1: Ferdi abiden ne okuyacaksın Üstad?
0: Ferdi abinin de o kadar çok şarkısı var ki hiç söylemediğim daha önce. İlk defa burada
1: Vallahi bizim
0: sahnede
1: programa kısmet
0: söylüyorum ben
1: oluyor.
0: aslında. Evet,
1: Tamam.
0: bu ilk defa burada söyleyeceğim bir
1: Tamam.
0: eser. Huzurum kalmadı.
1: Ya çok severim ben de.
0: Yani biz tabii ki bunu kendimizi ispatlamak için, çok güzel okuduğumuzu göstermek için veya güzel okuyabilmek için yapmıyoruz. Biz
1: Anmak için.
0: evet, biz bunu anmak için yapıyoruz. Onu seven herkese selamlarımızı, saygılarımızı
1: Aynen
0: iletelim.
1: buradan rahmet
0: Haşa
1: dileyerek.
0: haddimize değil.
1: Aynen.
0: Ben her zaman Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği şarkılar için de söylemişimdir. Biz onları anmak için söylüyoruz bu şarkıları.

iki büyük ustayı peş peşe, bir Edip abi şarkısı, Mazlum Çimen bestesi. Resul'le böyle iki ustayı anıyoruz bugün.

0: Bu iki büyük sanatçımız da gerçekten bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli sanatçılardı. Biz Resul'la
1: Allah
0: beraber
1: rahmet eylesin.
0: aslında böyle değildi repertuarımız ama anmak istedik. Onun sevenlerine, hayranlarına, bütün ülkemize tekrar başsağlığı
1: Hocam bir
0: dileyelim.
1: şey ekleyebilir
0: Yerli
1: miyim?

0: Ya.
1: Sen tabii ben
0: Ya
1: sana
0: işte
1: söz vereceğim zaten. Bu
0: estağfurullah.
1: hayır bu konularla yani bu konuyla ilgili Edip abi Ferit abiyle ilgili mutlaka söyleyeceklerin olmalı diye düşünüyorum.
0: Geçen Edip abinin ölümüyle alakalı bir yazı paylaştım.
1: Öyle mi?
0: Aslında orada gerçekten çok çok kalpten böyle üzüldüm ve gerçekten duygularımı yazmıştım. En önemli şey de şuydu, bir cümlemde şu vardı ve bunu üstüne basa basa bir daha dile getirmek istiyorum. Aslında sadece anmak değil, bence sanatçıları anlamak lazım. En önemlisi de anlamak lazım. Bu konuyla ilgili geçmiş konuşmalarında, röportajlarında ben seni dinledim. Aslında bazı yayınlarda bunu da dile getirdim, söyledim sana. Sen de bunu dile getiriyorsun. Anlaşılmak çok zor. Maalesef çok mümkün değil. Ülkemizde demek istemiyorum ama insan olarak anlaşılmak zor. Bence sanatçıları anlamak lazım. Sadece anmakla olmuyor. Yani anmakla geçiştirmeyelim. Onları mümkünse yaşarken, varken onları anlamamız lazım.
1: Evet.
0: Sonra
1: Doğru.
0: gerçekten anabiliriz.
1: Evet.
0: Peki Kazım Koyuncu için de böyle bir şey geçerliydi. Kazım Koyuncu'yu anlamak diye bir şey var. Kazım Koyuncu'yu anmak veya şarkılarını söylemek veya sadece Kazım Koyuncu'nun güzel saçlarını konuşmak değil. Yani aslında mesele Kazım Koyuncu'yu anlamak.
1: Evet. Yani
0: Mesele Yavuz Bingöl'ü anlamak. Bu arada senin sevenlerin veya sana değer veren insanlara karşı duruşun, oturman, her şeyin senin de çok saygılı, çok güzel. Bunun için de ben birileri bunu söylemesi
1: aile,
0: lazım. Bunu dile
1: evet,
0: getirmek
1: biraz
0: istiyorum.
1: aileden kaynaklı ya Resul. Sen işte kendi ailen, bak annen rahmetli, baban. Benim annem de ozan olduğu için, baba öğretmen. Biraz aileden aldığın şeylerle ilgili. Hani sonradan mütevazı olunmuyor mesela, ya da sonradan başka bir şey olunmuyor. Biraz aileden öğreniyorsun.
0: Samimi de olmuyor sıradan
1: Tabii
0: olunca
1: yıprak,
0: zaten.
1: evet.
0: Zorlamayla olmuyordu.
1: Doğru. Ferdi abi ile şunu ilgili şunu söyleyebilirim. Yıllar evvel 1980'lerin sonuna doğru İzmir Fuarı'nda çalışırken Ferdi Tayfur'un altında çıkan bir sanatçı abimize çalıyordum ben. Ben gerçekten yani Türkiye'de 3-4 tane star var. Onlardan biri bence Ferdi Tayfur. Gerçek bir stardı bence Ferdi abi. Çünkü altında çıkan bütün sanatçılara seyirci 3 türkü veya şarkı dayanabiliyordu üstad. Bak gözlerimle yani yaşadığım bir şey. Üçüncü şarkıdan sonra bütün salon Ferdi, Ferdi. Yani inanılmaz bir şeydi Ferdi
0: Ama
1: abi.
0: şey de eskiden vardı demek ki. Altından çıkan sanatçılar, yani ondan önce çıkan sanatçılardan
1: Onlar
0: bahsediyorsun.
1: da meşhur ama.
0: Günümüzde kendinden önce sanatçılar istemeyen
1: İnsanlar var değil mi?
0: insanlar var. Şimdi bunu düşündürdü bana bu.
1: Bravo ya. Ben böyle hiç düşünmedim. Bak,
0: Bak
1: çok doğru bir şey. Altında en az 10 kişi çıkıyordu biliyor musun
0: evet,
1: Ferdi
0: hiçbir
1: abinin?
0: düşünseniz bir kompleks yok, bir endişesi yok. Benden önceki performans ne olacak? Hiç
1: Ya
0: öyle
1: demek
0: bir
1: ki
0: dert yok.
1: öyle bir dahli yok. Yani
0: Bir
1: mesela
0: paylaşım var orada ya.
1: Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'a rahmetli anıyorum. Fahrettin abiyle de babayla da tanışma fırsatı
0: Amin.
1: bulmuştum. Demek ki ona demiyor ki yok kardeşim ben bunu istemem, bunu
0: He.
1: istemem, bunu istemem demiyor demek ki. O zamanlar
0: Ya da bir
1: birazcık daha
0: kişi demiyor ya da kimseye
1: adilmiş
0: demiyor.
1: demek ki birazcık daha. Çok doğru ya, hiç
0: Sanatçı.
1: böyle düşünmemiştim. Şimdi öyle değil.
0: Şimdiki nesil öyle değil.
1: Doğru.
0: Yani istemiyorlar. Kendinden önce kimse çıksın sahneye. Hatta
1: Evet.
0: mümkünse ışıkları
1: Sen
0: falan çok parlak olmasın.
1: deşmeye mi çalışıyorsun? Şu an ben vallahi bak
0: Çok dertli geldim
1: bir
0: ya. Biz bir sohbet şey
1: konuşurken
0: yapalım bir gün. Şöyle sadece konuşalım
1: hayır,
0: mı?
1: biz senden ayrıca bir konuşmamız
0: Aslında
1: yani
0: işte
1: bir yemeğe
0: konuşmamız
1: çıkmamız lazım.
0: lazım ya.
1: Evet. Çok az evet ya onu da
0: Çok konuşan
1: hissediyorum.
0: da bir adam
1: Mesela
0: değilim bu arada. Başladım konuşmaya. Hayır
1: aslında
0: olsun.
1: gönlümüz bir yani çok sık görüşen iki sanatçı arkadaş değiliz ama yine de böyle çok şey yerlerde mesela senin bana o açtığın telefonu hiç unutmam.
0: Çok
1: Başka
0: doğru.
1: yerlerden telefon beklerken senin araman benim için mesela çok değerliydi. Telefonu kapattıktan sonra Hani eşimle de biraz dertleştim. Ya gerçekten çok duygulanmıştım. Yani demek ki röportaj
0: Teşekkür ederim. Çok
1: anlayan, gören, hisseden.
0: samimiydi. Ben ilk defa seni öyle
1: Evet.
0: gördüm abi.
1: Ne,
0: Yani
1: neyse.
0: orada artık şey değil böyle. Yani bir isyan gibi değildi ama en büyük problem de buydu. Evet, anlaşılmak
1: Ne bileyim
0: meselemiz
1: ya,
0: de oydu.
1: inşallah.

0: TL'sin babası.
1: Öyle mi?
0: Ayhan abinin
1: Allah rahmet eylesin.
0: eseridir. Karadeniz müziğine, yöre müziğimize, Laz müziğine kattıkları çok önemli eserler vardır. Onun da toprağı bol olsun. Gökhan oğludur.
1: Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
0: Babanın şarkısını söyleyelim.
1: Ne
0: Sen
1: güzel.
0: çal biz söyleyelim.
1: Ne güzel program oldu ya. Herkesin bir şeyi
0: Bu
1: birbiriyle
0: şarkı
1: böyle
0: çok
1: bir
0: güzel. Bunu
1: bağı
0: da
1: var.
0: beraber söyleyebiliriz.
1: Olur, denerim.

0: Vallahi çok güzel bir eserimiş
1: Çok
0: ya.
1: güzeldir.
0: Allah rahmet eylesin
1: Evet.
0: tekrar
1: Amin.
0: babana. Vay be. Bunu ne zaman okumuştun Resul?
1: Bunu sahnede okuyorum ama bir kayıt var
0: Al,
1: mıydı bizde
0: kayıt var mı?
1: bununla?
0: Yok.
1: Bir amatör bir tulumla var sadece solo. Ama çok profesyonel bir kayıt değildi. YouTube'da var ama. Yani hep de böyle yapmak istediğim bir türkü. Hatta Sırmalı var mesela, o da öyle. Bunu ona da bağlayabilirdim aslında. O da hep
0: O
1: söylemek.
0: zaman sırmalı mı, duman geldi mi? Programın sonuna
1: Buna
0: geldik.
1: Sırmalı mı?
0: Duman geldi mi? İkisini de birbirine bağlayabilirsiniz.
1: Duman gel, Sırmalı'yla girelim.
0: Tamam, dur. Ben veda konuşmamı yapayım. Ya Resul, öncelikle gerçekten zaman ayırdın, geldin.
1: O ne demek abi
0: Vallahi
1: ya?
0: şeref verdin. Sevgili eşinle Derya da burada. Böyle ailece. Keşke
1: Çok
0: çocukları da
1: teşekkür ederim.
0: getirseydin.
1: Bütün ekibine çok teşekkür ederim. Sizler zaman ayırdınız.
0: Biz çok
1: Beni
0: teşekkür
1: davet
0: ediyoruz.
1: ettiniz.
0: Orkestrana
1: Herkes sağ
0: çok
1: olsun.
0: teşekkür ediyorum
1: Eline
0: geldiğin
1: emeğine
0: için.
1: sağlık. İyi ki varsın.
0: Sen de öyle.
1: Bunu ara ara değer verdiğim insanlara söylemem lazım. Bu bizim aslında yapmamız gereken de bir şey. Gerçekten bunu da söylememiz lazım. Bizim için değerli olan insanlara şunu söylemeliyiz ya. İyi ki varsın. Ve şey şu. Ne haber falan değil. Nasılsın? Mesela bu günümüzde çok sorulmayan bir şey. Bu sıralar ben mi böyleyim bilmiyorum. Çok mu duygusalım? Niye sormuyoruz nasılsın diye?
0: Sarılmıyoruz da üstad.
1: Temas
0: Temas
1: da yok.
0: yok.
1: Bunun pandemiyle falan alakası yok bence. Bir mesafe oldu, bir şey oldu ama ne olduysa bilmiyorum.
0: Kelime yani
1: İyi ki varsın.
0: alfabeyle, kelimeyle, dille de sarmıyoruz. Bedenen de sarılmıyoruz. Böyle birbirimizi bir ötelemişiz,
1: İyi ki
0: itmişiz.
1: varsın.
0: Sen de öyle.
1: Sevenlerin için, sana değer verenler
0: Sen
1: için,
0: eyvallah.
1: seni anlayanlar için, anlayabilenler için. İyi ki varsın.
0: Sevgili
1: Çok teşekkür ederim
0: izleyiciler,
1: herkese.
0: biz teşekkür ederiz Resul, sana ve orkestrana.
1: Sağ olun.
0: Sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Gerçekten benim için çok özel bir program oldu. Biliyorum ki sizler için de öyle, ekranları başında. Ben çok keyifle hem dinledim, çok başka bir derinliği, felsefesi olan bir sanatçı, bir insan. Resul Dindar. Çok severim kendisini. O yüzden onu bugün ağırlamaktan dolayı biz çok mutlu olduk, ben ve orkestra arkadaşlarım. Şimdi yine onun birbirine bağlayacağı galiba iki Sırmalı ve Duman geldiğiyle sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Selam.

Sevgili izleyenlerimiz, TRT Müzik ekranlarına Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hep birlikte.

0: Merhaba sevgili dostlar, merhaba kıymetli TRT Müzik izleyicileri. Allah kimseyi yalnızlar rıhtımında yapayalnız bırakmasın diyerek Aşk Ötesi programını açıyoruz.
1: Hepiniz hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Bugün de birbirinden güzel şarkılarla çok güzel bir repertuar, ayrıyeten de çok güzel sürprizlerimiz olacak sizler için.
2: Evet, çok kıymetli bir konuğumuz olacak bugün.
0: Tuğçe Kandemir.
2: Evet.
0: Biraz sonra bizlerle beraber olacak tabii ki. Öncesinde bir şarkı daha söyleyelim. Bu arada bu şarkının Yalnızlar Rıhtımı'nın da sözü ve müziği Kemal İneci imzası taşıyor. Ben bunu Erkin Koray eseri zannediyordum bu arada.
1: Ben de öyle zannediyordum.
0: Değilmiş. Bazen icracıyla öyle bir bütünleşiyor ki eser, hani eser de onun zannedebiliyoruz. Bu noktada Kemal Hoca'ya da haksızlık etmiş olmayalım. Onu da buradan bir selamlayalım. Ve sıradaki eserimizin anonsu Muratçım sana yakışır.
2: Devam edelim efendim. Sevenler anlar diyeceğiz. Sözü ve müziği Burhan Paker'e ait. Müslüm Baba'nın da yorumladığı. Sevenler anlar diyeceğiz efendim.
0: Haydi bakalım.
2: Buyurunuz.

0: Hoş geldin sevgili Tuğçe. Tuğçe
1: bulduk.
0: Kandemir aramızda bizimle.
2: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Geldin.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ne müthiş bir eserdi. Ve biz
1: beğendiniz
0: böyle
1: mi?
0: Beğendik.
3: Beğendim.
0: Ama ne olduğunu bilmeden çaldık bu eseri.
1: Benim şarkım bu. Eli boş gelmedim buraya. Bu programı hem hayırlamaya.
0: Ha, yeni
1: eser. Evet, bu şarkı hiç çıkmadı.
0: Yayınlanmadı daha önce.
1: Evet, ilk defa okumak istedim. Hmm.
0: O zaman çevretimiz izleyicileri son derece şanslı.
3: Güzel, bize aşırı geçti.
1: Eksik olmayın, yani, çok sağ olun.
0: Bu arada sevgili Tuğçe ile biz ne zaman oldu tanışalı?
1: 7 sene oldu.
0: 7 sene olmuş.
1: Önce.
0: O günkü nezaketi neyse bugünkü nezaketi de gördüğünüz gibi.
1: Aynı şekilde sen de öyle, sizler de öylesiniz.
3: Teşekkür ederiz.
1: Yani o zaman daha yeni çıkmıştım ben. Hı-hı. Çiçeği burnunda böyle çok ürkek, çok korkak. Fatih abi böyle beni inanılmaz cesaretlendirerek hadi çık oku kızım falan diye. Hiç unutmuyorum onu, o yüzden benim için inanılmaz bir anıydı o. Teşekkür
0: ya,
1: ederim tekrardan.
0: Ne demek ne demek ya, ama sen özeldin yani, geldiğin anda ilk.
1: Ay sen de öyle, benim için her zaman özelsin.
0: Ya vallahi bilmiyorum, şarkının etkisinden de çıkıp sohbet etmek de zor. O zaman şunu soralım sana ya, biraz böyle bir muhabbet edelim.
1: Tabii,
0: nasıl olsun
1: buyurun
0: şarkılar?
1: Tabii, efendim. Hay hay.
0: Şimdi bir tane evladım var artık.
1: Ay evet.
0: Ondan biraz bahseder misin bize?
1: Olur. Bir oğlan sahibiyim artık. İnanılmaz bir şey. Yani insana başka bir kademe veriyor bu. Ben hep abarttıklarını düşünürdüm, işte anne olunca şöyle oluyor, böyle oluyor ya, işte hayatın bir evresi falan. Gerçek abartsınlar. Önemli, abartılması gereken bir şeymiş. Çok seviyorum onu, iyi ki oldu. Çok da güzel bir zamanda geldi bana. Allah ömrünü uzun etsin, bize bağışlasın.
0: İnşallah, inşallah. Bu arada bir rahatsızlık da böyle ufaktan oluyor,
1: evet,
0: arada.
1: Evet, şu an ortalıkta bir grip dolanıyor. Biz de ona, bebek olduğu için atlatması çok zor. Hı. Ama iyileşeceğiz Demoç. Merak etme, iyileşeceğiz.
0: Bu arada Mersin'de yaşamaya devam.
1: Evet, ben Akdeniz'den kopamadım.
0: Memleketine bırakmam,
1: evet,
0: ben diyorsun.
1: Yani büyük şehirlere gelemiyorum. Hmm. Yaş 29 ama 65 yaşında gibiyim. Böyle köyü, toprağı, şeyi bırakamadım. Ben orada devam ediyorum.
0: Var mı
1: ediyorum.
0: Bahçe falan?
1: Var, evet.
0: Ekip biçme de var.
1: Severim öyle şeyleri abi. Böyle domatesi öyle koparacaksın, işte maydanozu da öyle salataya doğrayacaksın falan. Seviyorum öyle şeyleri.
4: Zaten yani gelmedi hani, öyle bir yaşantı varsa hiç. Gerek
1: gelmeyeyim
4: yok.
1: Değil mi?
3: Ben niye buradayım?
1: Abi gel.
3: Ben niye buradayım?
1: Sen bizim köye gel abi.
3: Ya, tam oradan çıktım geldim.
1: Buradan
3: işte.
1: Sonra konuşalım seninle.
0: Tamam,
1: bizim
0: olur.
1: Köye
0: hayır,
1: transfer
0: hayır.
1: Edelim
0: Kayseri'de
1: seni.
0: Yaşıyordu.
1: Biliyorum, tabii, konuştum.
3: Çok kısa bir zaman oldu ben tabii İstanbul'a geleli.
1: Evet.
3: Tam olarak anlatılan. Tam
1: nasıl böyle peki? İç Anadolu'nun bağrından kopup da İstanbul'a gelmek. O
3: zor,
1: büyük bavulla geldi mi
3: mesela? Zor alışamadım ki yani.
4: Haydarpaşa'dan aldık.
3: Hala alışamadım ama yavaş yavaş alışacağız.
1: Oy, alışırız.
3: İşimiz burada.
1: Ya, hepiniz yani gerçekten yaparsınız ya. Ben hiç öyle biri değilim de siz yaparsınız. O yürek hepinizde var yani. Büyük şehir çok zor.
0: Ya aslında aile olabilmeyi sağladıktan sonra hani o içsel
1: nerede
0: mutluluğu da oluşturduktan sonra gerçekten nerede olduğunun da çok önemi yok. Neticede
1: evet.
0: İstanbul ne kadar zorlayıcı olsa da enteresan bir tutkusu var İstanbul'da.
1: Doğrudur. Evet.
0: Bir bağlayıcılığı var. Ben de mesela şimdi Bodrum'dayız eşimle beraber orada.
1: Ya,
0: sürekli İstanbul'a geliyor. Duramıyoruz. Arada bir İstanbul'umuz geliyor. Dayanamıyoruz.

0: Sen İstanbul'a gelmiyorsun. Genelde hani Bodrum'a çok nadir gidiyorsun.
1: Bodrumcu mu oldun abi sen?
2: Ben de yaklaşık 6-7 senedir
1: Oh ne
2: Bodrumcuyuz.
1: güzel.
2: Ama ben çok doğru söylüyor. Tam gönül rahatlığıyla Bodrum şeyini
1: Aa
2: yaşayamıyorum.
1: güzel. Hmm,
2: Eşim daha
1: bereketli.
2: çok istifade ediyor. Olsun
1: Aldık
2: bakalım.
1: inceyi.
2: Ya mutluluğumuz daim olsun. Böyle güzel müzikler üretelim de
1: Amin
2: sonra
1: inşallah.
2: gideriz
1: Bir şekilde
2: Bodrum'umuza.
1: bir araya geliyoruz. Kayseri'dir, Mersin'dir. Bir şekilde Bodrum'dur. Geliyoruz bir araya
2: Geliyoruz,
1: yani. Böyle
2: geliyoruz.
1: olması önemli.
2: Müzik
1: Birleştirici olması.
3: bizi buluşturuyor.
1: Kesinlikle.
2: Sevgili Murat'la da enteresan bir tanışma hikayemiz var bizim.
1: Ne
2: Ona
1: o? Evet çok
2: da
1: merak
2: işte
1: ettim
2: paylaşmadık
1: onu.
2: şimdiye kadar.
1: İlkleri yaşıyor bugün program.
2: Şimdi biz evdeyiz. Eşim Filiz de işte bir şeyler dolaşıyor, bakıyor. Ne baktığını ben de bilmiyorum. Ben de başka şeylerle ilgileniyorum. Fatih bir bakar mısın dedi. Buyur canım dedim. Sen dedi hayatın boyunca böyle mi okumaya çalışıyorsun diye
1: Yok
2: bana.
1: artık.
2: Hani senin okumaya çalıştığın yorum bu yorum mu diye. Çünkü ben bir dinledim. Dedim ki yok dedim ya
1: Müthiş
2: bu
1: ama.
2: dedim şey taklit yapıyor kesin dedim o değil. Mümkün değil çünkü o sırada canlı okuyor gözüküyor işte canlı
1: Aha.
2: yayın.
1: Ha
2: Yok dedim
1: yayın.
2: ha, insan canlı yayında bu kadar mı şey editlenmiş gibi.
1: Öyle
2: Ya,
1: ama.
2: enteresan.
1: Müthiş.
2: Gerçek olduğunu anlayınca zaten ertesi gün Kayseri'ye bilet aldım ben hemen. Hemen
3: Evet
2: neredesin
3: öyle
2: sen
3: oldu.
2: neredesin Kayseri'de. Hop geliyorum ben.
1: Ama çok güzel bir birliktelik olmuş. Allah daim etsin.
3: Amin, amin.
2: Sohbete devam ederiz. O zaman şöyle
3: Devam
2: yapalım.
3: ederiz.
2: Bir eserde bizden sana hediye gelsin.
1: Ah tabii memnuniyetle bekliyorum efendim. TRT'deyiz madem.
0: Sıradaki şarkımız sözde müziği Atilla Alpsakarya'ya
3: Evet.
0: ait olan
1: Allah
3: Seven
1: sana
3: olmaz ki
1: olmaz ki
3: diyeceğiz.
2: diyeceğiz. Oo, hadi bakalım.

0: E sen böyle söylersen hakikaten senin kadar seven olmadığına inandırırsın karşısında. Ben bilmiyorum. Bana söylesen ben inanacağım şu anda. Çok enteresan. Tam yurdum insanı ya. Şeyi bilmemesini de çok seviyorum bu arada. Hani ekranla bilmem neyle duygu taklidi diye bir şey yok.
1: Güzel, evet.
0: Girdi mi gerçekten o duyguya göre sonra da çıkartmaya çalışıyoruz. Tamam mı?
2: Biraz öyle oluyor vallahi. Zor çıkarıyorlar da böyle bir durumda.
3: Çok güzel bir
1: çok
3: şarkı
1: güzeldi,
3: gerçekten.
1: Çok güzeldi, evet abi. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim.
1: Seviyor musun, anladık.
0: Diyoruz seviyorsan git tamam. Konuş diyor.
2: Ya şimdi seviyor oluştan daha öte seviyor oluşu da anlatmak da var ya hani bir. Ondan oluyor bu işler.
1: Onu anladık seven, biz onu. Evet anladık abi.
3: Seven anlatabilir. Seven bir insan. Seven bir kalp anlatabilir.
2: Kurban olsun. Teşekkür kardeşim.
0: Sevgi güzel be.
1: Evet ya.
0: Acısı da var ama işte o acısı, o acıyı da sevmek lazım. Yani sevmeyi sadece böyle cicim zamanlarında sevmek diye bir şey yok. Hani demiş ya, en sevmediğini düşündüklerini de seviyorsan eğer sevmek sevmektir. Hani biz şundan dolayı seviyorum dediğin zaman olmaz o. Evet. Her şeye rağmen seviyorum dediğin zaman o zaman işte o sevmek gerçek sevmek oluyor. Hepimiz erişelim.
2: İnşallah.
0: Peki ne söyleyeceksin şimdi bize?
1: Şimdi senin bestelediğin bir şarkıyı okuyalım. Ne dersin?
0: Olur. O zaman...
1: Dillere destan. Çok severim
0: bunu. Yan benimle mi istiyorsun?
1: Evet onu istiyorum.
0: O zaman sözleri...
1: Hocam onu çalamayayım. Ben onu istiyorum. Tamam. İşin özü. Ben onu söylemeye tamam. geldim. diye.
0: O zaman sözleri için de buradan sevgili Sıla evet, Gençoğlu'na evet. selam etmek gerekiyor. O da gerçekten harika yorumladı ve ama sözleri
1: beste,
0: efsanedir.
1: Beste müthiş abi gerçekten.
0: Çok teşekkür ederim çok efendim. Çok
1: sarışsınız. Ellerine kollarına, emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eser.
0: O zaman sizden dinlemeyi ben istiyorum ya böyle.
1: Ne diyorsun abi? Biz ikimiz güzel bir karma olabiliriz.
2: Bunu bir düet yapalım.
0: Düet yapalım.

0: Ya harikasınız ya gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba, böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz.
2: Biz ya. Hayır, bayağıdır beraberiz ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet vallahi.
3: Bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi bir kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o Göktuğ'un o zıplaması falan. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Evet abi. Vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim de o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam
3: doğru
0: peki?
3: Doğru konuşuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ben de Turgay Fişekçi için sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim. Olabilir. Çok evet. Sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. Hı-hı. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Hı-hı. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu, onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin filan. Ya hep öyle diyorlar diyor.
1: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
3: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Hı hı. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçmen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi. Evet. Madımak'ta maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı. Evet. Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
2: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
3: çok
0: ediyoruz.
3: Çok severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Hı. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman sıvayın kolayı.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Aynen.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın. Evet. Sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değildi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Eksik oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba diyeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

0: be.
1: Çok yaklaştı.
2: Az kaldı hissi beynin ödül mekanizmasını doğrudan uyarır. Bağımlılık bu duyguyla başlar. Kazanmaya yaklaşma inancı tam bir yanılsamadır. Aslında her bir tur birbirinden bağımsızdır.
0: Bak Hüseyin, şansın döndü sonunda.
2: Bu küçük kazançlar tesadüf değildir. Bırakmaman için verilir.
0: Daha çok kazanacaksın.
2: Kazandım dediğin an aslında büyük kayıpların ilk adımıdır.
3: Bütün birikimimizi kaybettim. Kazanmam lazım. Ek hesaptan çekip devam etmeliyim.
0: Kazanacağım.
4: Bir el daha.
3: Şimdi bırakamam.
2: Hayat oyun değildir. Hayatınla kumar oynama.

0: şiirleri yazmaya devam.
1: Evet inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Seda Gökkadar'ın sunduğu Bir Hoş Seda, ölümsüz şarkıların şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı ağırlıyor.
1: Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar, unutma, bir kabire koyacaklar, unutma.

Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Efendim, ben kendimi bildim bileli, hatırladım hatırlayalı ve bu musikiye gönül verdim vereli. Bu güzeller güzeli şarkı her zaman dillerdedir, her zaman gönüllerdedir. Avni Anıl'ın melodik yapısını gönlünden, beyninden açığa çıkarıp İlhan Behlül Bektaş'ın da çok yürekten şiiriyle, sözleriyle bir harika eserdir. Evet, hasret dolu gönülleri, bekleyen gönülleri dillendiren bir şarkı. Bu güzel şarkıyla programımızı açtık. Biz de çok etkisi altında kaldık. Evet, hakikaten Hüzzam makamıyla çok uyuşan bir sözel yapı ve muhteşem melodiler. Evet, yine bu sefer Hüzzam değil, Segah ama aynı konseptin biraz daha hareketlisini bu sefer Saadettin Kaynak ve Vecdi Bingöl birlikteliği ortaya çıkarmış. Buyurun efendim.

Fizikte bunu ispat etmiş vaziyette kendilerini kutlarız. Ama biz zaten biliyorduk. Demek ki sevda gönüldeyse sevgili her yerdedir. Zaten bizim inanç biçimimiz içerisinde nereye dönersek dönelim ancak sevgilinin ve Çin'i görürüz. İkazı ve uyarısı vardır. Yani bakın şarkılarımız neler söylüyor. Ne güzel şeyler söylüyor. İstifade etmek nasip olsun. Evet, bu güzel şarkı Alaaddin Yavaşça hocamıza aitti. Şimdi yine bir Alaaddin Yavaşça şarkısı var. Bu sefer güftesi de, bestesi de kendisine ait. Bu güzel şarkıyı besteledi. Boğaziçi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı dedi. Ve kendisi de Yahya Efendi dergahında boğaza nazır bir yamaçta cennetin kucağına saklandı, koyduk. Yani bu bir tevafuk ama çok gönülleri hoş edici bir tevafuk. Hadi hocamızın güzel şarkısını okuyalım arkadaşlar. Ruhu şad olsun.

Evet, sevgili hocam, nur içinde yat. Geçiyoruz efendim. Evet, rast bir eser var sırada. Meşhur diyeceğim şarkı güftesi konusunda Mehmet Erbulan ve de Allah rahmet eylesin ikisine de İrfan Özbakır. Bir dönemin çok naif, çok güzel ve çok dillerden dile, dillere dolaşan şarkılarının bestecisiydi. Hepsinin ruhu şad olsun. Buyurun arkadaşlar.

Evet, sevgililerin sevgilisi zaten öyle demiyor mu? Ben hiçbir yere sığmadım. Hiçbir yere sığmadım ancak aşık gönüllerdeyim diyor. Aşık gönüllere sığarım diyor. Onun için merhum Mehmet Erbolan çok haklı. O ancak ve ancak kalplerde tespit edilebilir. O da zaten kalbinden başka yerde bulamadığını itiraf ediyor. Neredeyiz? Yine bir, bu sefer mahur bir şarkıdayız. Ülkü Aker hanımefendinin yine bir İrfan Özbakır şarkısı. Buyurun.

Evet. Sevgili için dünyanın bir ucundan değil, bu dünyadan öbür dünyaya kadar gidilir. Sorun değil. Yeter ki o gerçek sevgili olsun ve biz gerçek sevgilinin peşinde dünyalar değiştirmeye bile varız. Efendim yine bir makam değiştiriyoruz. Muhayyer Kürdi makamına geçiyoruz. Türk musikisinin evet son 50-60 yılı içerisinde temayüz etmiş en önemli bestecilerden biri. Nur içinde yatsın sevgili Şekip Ayhan Özışık'ın çok sevilen, çok söylenen, benim de her fırsatta söylemeye çalıştığım bir eser. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Mazide kalanlar mazide kalmıştır. Onlara takılıp kalmak insanın ondan sonra yaşayacağı hayatı çok ciddi olarak deforme edebilir. Onun için ne olursa olsun geçmiş geçmiştedir. Gerekli dersi alırız. Torbamıza koyarız. Önümüze bakarız. Önümüzde o hataları yapmamaya çalışırız. Onun için şarkı doğru söylüyor. Vazgeç, söyleme artık. Hatırlatma mazideki aşkımızı. Evet. Bu sefer yine Muhayyer Kürdi'yi çok güzel bir fantazi mi deniyor bunlara? Öyle diyelim. Yine Şekip Ayhan Özışık'a ait harika bir eser. Çok hareketli, çok keyifli. Buyursunlar arkadaşlar.

Harikasınız, elinize sağlık. Şekip abi, bak yıllar ötesinden bizi neşelendiriyor. Ne kadar güzel, hareketli şarkı, melodi güzel, sözler güzel, her şey güzel. Evet efendim, neler söylendi, neler söylendi yine bu güzel programda, bu güzel şarkılar bizi nerelere götürdü, hangi hakikatlerin kıyılarına kadar götürdü? Bütün bunları algılayabilmemiz için, bir yaşam biçimi haline getirebilmemiz için ne lazım? Uyanık olmak lazım. Evet sevgili dostlar, bu güzel programda birbirinden güzel eserlerle nerelere gittik? Ne kadar güzel duygulara, ne kadar güzel manalara yürüdük gönüllerimizle, kulaklarımızla, hatıralarımızla hatta. Bizi manadan manaya götürdüler. Hem yaşadığımız sosyal hayat içerisindeki bir takım anılarımızı canlandırdılar. Güzeller güzeli şarkılarımız. Hem de iç manalarıyla, alt anlamlarıyla bizi çok daha başka düzlemlere götürdüler. Ve onlar bizim için çok çok daha önemli. Hayatın gündelik, rutin bir takım duygu alışverişlerinin ötesinde hiç kaybolmayacak, sonsuzlukla ilgili bir takım gönül akıntıları bize yaşattılar. Bizim bütün bunların farkındalığını edinebilmemiz ve hatta bunu bu farkındalıklarla hayatımızı devam ettirmemiz, yani bir daimun içerisinde olabilmemiz için dertlerimizin farkında olmamız lazım. Evet, dertlerimizin farkında olmamız lazım. Bunun için de uyanık olmamız lazım. Beynimizin uyanık olması lazım, gözümüzün uyanık olması lazım, kalbimizin uyanık olması lazım. Hissedebilen, önceden hissedebilen ve gardını alabilen bireyler ve toplum olmamız lazım. Çok zor dönemler yaşadığımız herkesin malumudur. Coğrafyamız itibariyle, sosyal ortamımız itibariyle ve dünya konjonktürü itibariyle. O yüzden diyoruz ki sevgili dostlar,

Bu dünya fanidir, sakın aldanma. Mağrur olup tacı tahtaya dayanma. Yedi iklim benim diyor güvenme. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim.

Hegel etkinlik noktalarında çocuklar çeşitli faaliyetlerde kendi potansiyellerini keşfediyor. Teknolojiyle tanışıyor, kendi dünyalarını tasarlıyorlar. Burada çocukların parıldayan gözlerini, neşesini, umudunu, enerjisini gördüm. Eğitim, bir toplumun geleceğini aydınlatan en güçlü ışık. Hadi hep birlikte Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'na destek olalım. Çocukları nitelikli eğitimle buluşturalım. Unutmayın, bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

0: Benim adım Neva Kaplan, 10 yaşındayım. 5 yıldır piyano çalıyorum. Piyanoya babamın teşvikiyle başladım.
1: Sonel daha güçlü, evet.
0: Şevki Karayel'le çalışıyorum. Gelecekte konser yapan bir müzisyen olmak istiyorum. Olamasam bile hayatımda müzik her zaman olacak.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.
3: Ne zaman dibe vurursam belki o zaman çıkarım bu çukurdan. Ne zaman tükenirsem bil ki o zaman başlarım baştan.
4: Onur Mete müziğin ritminde.
5: Şarkı söylerken kendini kaybedenlerdenim. Çok şarkının içine giren, hisseden ve hissettirmeyi de seven bir adam oldum.
4: Müziğin ritmi benim kalbimin ritmini değiştirdi. Senin anlattığın hikaye ki çok, çok azını
5: çok
4: dinledim.
5: Çok da güzel bir hikayemiz var.
4: Çok uzun yıllardır tanıyorum ve Onur'u ilk defa böyle görüyorum. Bu kadar aşık. Bir tane.

0: Sevgili dostlar, Üç Yaren programından size gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz Üç Yaren ekibi olarak yine çok seveceğinizi umduğumuz birbirinden güzel türkülerle sizlere yarenlik etmeye geldik. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
1: Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün Üç Yaren'de sizlerle olmanın, türküleri paylaşmanın yine mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz. Bugün yine sizler için çok güzel türküler hazırladık. İnşallah bir saat boyunca bu güzel türkülerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Değil mi Selcan Kökçen
2: Evet
1: Şahin?
2: Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir saat boyunca bizimle olun, türküleri birlikte söyleyelim. Birlikte ağlayalım, hüzünlenelim, birlikte coşalım, gülelim istiyoruz. Ve ilk türküyü dinlemek üzere.
1: Evet, şöyle bir dönüyoruz. Antalya evet. Yöresine doğru gidiyoruz. Çok sevilen bir türkü. Bunu seslendirmeye çalışacağım. Çekemedim Akçakız'ın göçünü diyeceğiz efendim. Sizlere
2: dinliyoruz
1: gelsin.
2: Ve keyifle dinleyeceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz sevgili Ali
1: Ağzınıza sağlık
0: Çakar.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Antalya'ya
2: sağ olun, var olun.
0: Böyle gümbür gümbür okudun değil mi türküyü?
1: Evet.
2: Güzel bir
0: çok,
2: türküyle
0: icrası çok zor.
2: Başladık.
1: Biraz
2: evet.
1: Yorucu.
2: Ama çok keyifli,
1: evet,
2: çok,
1: çok
2: güzel bir
1: güzel
2: türkü.
1: Sözleri,
2: Sevilen,
1: çok
2: beğenilen
1: güzel.
2: bir türkü. Bugün de dedim ki üç yarende bu güzel türküyü repertuarımıza alalım. Değerli izleyenlerimizle paylaşalım
1: Paylaşalım.
2: efendim. Evet.
1: Evet
0: Şimdi
1: sevgili
0: sıra
1: Selcan.
0: bende.
1: Ben de bir Rumeli'ye doğru şöyle gidelim istiyorum. Çok edalı, biraz da böyle sanki içinde bir kırgınlık yaşamış bir türkü. Arda boylarında kırmızı erik.
2: Çok güzel, çok keyifli
1: Çok
2: bir türkü.
1: sevilen,
0: Çok
1: çok
0: sevilen
1: sevilen
0: o yönde
1: türkülerden
0: özellikle.
1: bir tanesi. Derleyen de benim hep dilimde ve yüreğimde olacaklarını söylediğim Serpil Kaya ve Nihat Kaya çifti. Buradan selamlarımı
2: Ellerinden
1: gönderip
0: evet, o
1: ellerine
0: değerli insanlara
1: öpüyorum.
0: buradan sonsuz
2: Selamlarımızı,
0: sevgilerimizi,
2: sevgilerimizi
0: saygılarımızı
2: gönderelim.
0: gönderiyoruz.
1: Haydi bakalım hep birlikte dinleyelim.

0: Yüreğine gönlüne sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Uygulanmadığınız için.
0: Çok keyifli bir türkü. Evet.
2: Yorumuna sağlık.
1: Sesine çok teşekkür ederim.
0: Yüreğine gönlüne sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve Tuğba Ger.
2: Sıra bende. Evet. Ben de bir Erzincan türküsü çalıp söylemek istiyorum. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Diyelim. Dinleriz. Sevgili dostlarımıza gitsin.
0: Bu da çok çok güzel bir türkü. Senin sazından, sesinden dinleyeceğiz.

0: Teşekkürler Tuğba
1: evet,
0: Ger.
1: Sağ ol. Teşekkür
0: Sesine,
1: ediyorum.
0: Nefesine, sızına, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür
0: çok güzel
1: ederim.
0: Oldu. Evet.
1: Sağ olun. Ben de keyifle okudum. İnşallah sevgili dostlarımızın da hoşlarına gitmiştir, beğenmişlerdir, hüzünlenmişlerdir biraz. Tabii türkülerde biliyorsunuz hüzün de var,
2: evet,
1: coşku,
2: tabii.
1: neşe. Hepsi var türkülerde. Hepsi ayrı güzel. Bütün duygular ayrı
0: Yani
1: güzeldir.
0: Gözyaşı da hep bizleri anlattığı
2: evet,
0: için.
2: gözyaşı da gönül yolunu
0: Evet.
2: temizlediği için yani olması
1: Yani
2: gerekiyor
1: insan
2: diye
1: olduğumuzu
2: düşünüyorum.
1: hatırlıyoruz desek yeridir aslında türkülerde. Yani
0: Türküler
1: insan olduğumuzun
0: özümüz,
1: farkına
0: sözümüz yani
1: varıyoruz.
0: duygularımız.
1: Evet.
0: İşte hüzünleniyoruz, bazen eğleniyoruz, bazen oynuyoruz. Türküler hep bizi anlatıyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet, şimdi
2: Tadımlık.
0: tadımlık bölümümüze geldik. Değerli izleyenlerimiz, güzel bir şarkı var sırada. Amir Ateş'e ait bestesi ve Hicaz makamında ne diyeceğiz?
1: Seni ben unutmak istemedim ki.
2: Uzayan yollara. Neden inandın?
1: Sevenler
0: verdiği
1: verdiği
0: sözden
1: sözden
0: döner
1: döner mi?
0: mi? Şu
1: Şey
0: yalan
1: anlıyorum.
0: yıllara neden
1: Neden
0: inandın
1: inandın
0: diyelim
1: diye.
0: birlikte değerli izleyenlerimiz.

0: Teşekkürler,
1: Evet.
0: teşekkürler.
1: Ağzınıza
0: Evet. Değerli
1: sağlık.
0: arkadaşlarım, harikasınız.
1: Keyifli
0: Çok
1: oldu
0: güzel bir eser
1: sanki.
0: okuduk. Şarkı da çok güzel.
2: Harika bir eser.
0: Böyle birazcık onun da içine girince
1: Evet. Pek tatlı bir dadımlık oldu.
2: Tadımlık oldu. Aynen.
0: farklı okuyoruz diye
2: Evet,
0: düşünüyorum.
2: evet.
0: Tabii ki şarkılarımızın, türkülerimizin hepsi güzel, değerli izleyenlerimiz. Özellikle de sizinle o gönül bağını kurunca bizler bir farklı ruh haline
1: Evet.
0: bürünüyoruz diye düşünüyorum. İyi
1: Evet.
0: ki varsınız. Evet, şimdi sırada Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Veysel'den alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği güzel bir türkü var. Türk milleti, Türk milleti diyeceğiz efendim.

0: Yaşasın Türk milleti, yaşasın Atatürk.
1: Evet.
0: Koca,
1: Yaşasın
0: koca
1: Türk
0: yürekli bir
1: Cumhuriyeti.
0: eser, ne güzel
1: Evet.
0: yapmış değil mi?
1: Çok güzel bir türkü.
2: Sözler,
1: Evet.
2: ezgisi.
1: Rahmetle
2: Rahmet olsun.
1: yad ederim Aşık Veysel'i.
2: Evet.
1: Nurlarda olsun inşallah.
2: İnşallah.
1: Ruhu şad olsun.
2: Evet. Şimdi İzmir'deyiz. Bir İzmir
0: Evet.
2: türküsü dinleyeceğiz.
0: Hangi türkü?
2: Sürpriz mi olsun söylesem mi?
1: Hadi sürpriz olsun.
2: Tamam.
1: Bakalım
2: Sürpriz
1: değerli
2: olsun.
1: izleyenlerimizden.
2: Tamam.
1: Selcan Kökçen Şahit.

0: Sen
1: çok teşekkür ederim.
0: Şahin.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Sizlerle daha da şıngır şıngır bir türkü
1: güzel oldu.
2: Oldu.
0: Çok,
1: evet.
0: Çok güzel bir türkü. Şıngır.
2: Şimdi bu türküde evet. Çok kişiye de dilimiz ve yüreğimiz değdi. Yılmaz'ı pek rahmetle anıyorum. İzmir Radyosu'ndaki ya. Stüdyomuzun adı.
0: Evet.
2: Bizim için çok önemli, çok kıymetli bir büyüğümüz. Allah rahmet evet. Eylesin. Allah bir de o arada hoppa hoppa hoppa vardı ya. Erol Köker. İzliyorsa selamlarımızı evet, iletelim.
0: Selam olsun.
2: Türkiye
0: burada.
2: Aralarında o keyifli sesiyle, neşesiyle bize
0: enerji
2: verirdi. Selam evet, olsun evet. Diye.
1: Selamlar olsun. Yılmaz evet. Pek de gönül insanıdır evet. Her şeyden
0: çok,
1: önce.
0: Çok.
1: Allah gani gani yani rahmet eylesin.
0: Ben de onu
1: tanıma şerefine nail oldum.
0: Bizler evet.
1: Onunla birlikte çalışma şansına eriştiğim dönemler. İçin çok mutluyum
0: çok muhterem
1: gerçekten.
0: Bir insandı. Evet. Türk halk müziğine çok büyük katkıları oldu. Ve çok da virtüöz bir
1: ay, evet,
0: bağlama
1: evet, aynı
0: sanatçısıydı.
1: Aynı zamanda öyle tabii ki.
0: Rahmetle hani yad evet, etmiş olalım. Evet, sırada ne var? Tuğba Ger.
1: Şimdi sırada bir Diyarbakır türküsü var. Bu Diyarbakır türküsünü, çok aslında bilinen türkülerden biri bu da. Çok özel bir insana, televizyon müdürümüz Sayın Burhan Kaya'ya ithaf etmek istiyorum. O kendisi Diyarbakırlı çünkü evet. Biliyorsunuzdur. Ona gitsin bu güzel türkü. Hangi bağın babanısan?
0: Selam olsun. Selam. Değerli izleyenlerimize gelsin.

0: Tuğba
1: Teşekkür ediyorum. Nefesini yüreğine sağlık.
0: Çok da güzel bir türkü.
1: Evet evet, ben de çok seviyorum bu türküyü. Sevdiğim türkülerden biri.
0: Çok da güzel yorumladın.
1: Keyifli okudum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi Diyarbakır'dan şöyle bir Kerkük'e doğru yol alalım. Güzel bir türkü var. Bunu da ben orkestradaki arkadaşlarımla birlikte çalıp söylemeye çalışacağım. Kerkük'ün zindanına attılar beni, mazlumlar sürüsüne kattılar beni diyeceğiz efendim.
1: Zevkle dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ederim.
0: sağlık.
2: Sağ
1: Eline
2: olun,
1: gönlüne
2: var olun.
1: sağlık. Çok güzel bir
2: Orkestramıza
1: eser.
2: teşekkür ederim.
1: Çok.
2: Güzel eşlikler için sağ
1: Evet,
2: olsunlar, var
1: eline sağlık.
2: olsunlar.
1: Evet sevgili Selcan, şimdi
0: Şimdi
1: ne
0: ben
1: okuyacaksın bize? Hangi türküyü?
0: yandırdın kalbimi ama ey kaşları keman beni derde salan. Sensiz yaşayabilmem ey sevgili cana.
1: Canım.

0: Ben
1: Teşekkürler,
0: teşekkür
1: teşekkürler.
0: ederim
1: Güzel
0: güzel eşlikler.
1: eşlikler.
2: Can
1: Rica
2: senin de
1: edeyim.
2: gönlüne sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel bir eser.
0: Evet,
1: Buradan da bu
0: evet.
1: güzel eserle Azerbaycan'a
0: Azerbaycan'a selamlar.
1: selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim.
0: Evet.
1: Evet, Tuğba Ger,
0: Programımızın sonuna
2: sonuna
0: geldik
2: geldik.
0: galiba bu arada dostlar.
1: Bugün
0: Öyle mi?
1: de üç yaren
0: Evet.
1: türkülerle nasıl geçti
0: Çok çabuk
1: anlayamadık.
0: geçti vakit.
1: Ama
0: Anlayamadık yine.
1: haftaya aynı gün, aynı saatte değerli izleyenlerimiz yine sizleri üç yarene bekliyoruz. O güzel türküleri sizlerle paylaşmak için.
0: Evet sevgili dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Her şey çok güzeldi. Haftaya yine buluşmayı diliyoruz. Sağlıcakla ve yarence kalın efendim.
2: Üç Yaren, Yaren'le size veda ediyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Toprak anayım ben. Sadık yâriniz. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te. Bana kalsa her şey yolunda,
1: diyorsun ya aşkıma bakma. Bayanlar baylar, bu hafta Sinan'la sahnede ilk konuğum Doruk Aslan.
2: Ben de yoluma giderim, ezdirmem kendimi.
3: Tahtanın önüne alırlardı beni böyle. Sınıf öğretmenim, diğer öğretmen arkadaşlarını da getirirlerdi bana. Böyle onlar da dinlerdi. Çocuk yaşta şu yeteneğe bak falan.
1: Şimdi bayanlar baylar karşınızda güzel sesi ve güzel duruşuyla Feryal Sepin Sinan'la sahnede.
4: Senle açsam da gözümü, yoktu bu aşkın çözümü.
5: Cenk diyor ki bir hafta süre veriyorum sana. Eline de bir repertuar veriyorum diyor. Bu ses kesinlikle şarkı söylemeyin diyor. Ve öyle başlayan bir serüven.
1: Çok enteresan ya.
0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.

Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir gün olacağını umduğumuz harika müziklerle dolu bir Serkan Çağrı sahnesi yaşayacağız hep birlikte.

0: Efendim en derin sevgi ve saygılarımızdır. Sizleri selamlıyoruz. Bir Gönül Penceresi programına tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Efendim TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine harika bir repertuarla Gönül Pencerenizden nameler sunacağız sizlere. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör ve orkestrası eşlik edecek bize. Ben alkışları duyuyorum Alpçim, sen de duyuyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Ekran başında.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi çok heyecanlıyız efendim. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı. Evet.
1: Segah'la başladık. Bugün biraz böyle daha sanat müziği, daha hafif başladık değil mi?
0: Evet.
1: Yine öyle devam edelim
0: Hacı
1: mi?
0: Arif
1: Dinleyicilerimiz
0: başladık.
1: Şöyle koltuklarına yaslansınlar.

0: Ağzına sağlık Meslemcim.
1: Çok teşekkür ederim Alpçim.
0: Harikasın.
1: Ne kadar zarif, değil mi?
0: Sözler muhteşem.
1: Sözler
0: Karacaoğlan.
1: Muhteşem. Eser muhteşem.
0: Evet. Yine efendim, muhteşem bir düet var sırada, evet, zannedersem.
1: Bizden ayrılmayın diyoruz. TRT

0: Müzik ekranlarından gerçekten gönül penceresinde bu akşam muhteşem eserler var. Vallahi ben çok merak ediyorum.
1: Bu konuda mütevazı
0: Alpin
1: olamayacağız
0: okuyacaklarını. Evet,
1: zannedersem.
0: gerçekten repertuarımızla ilgili hiç mütevazı olamayacağız. Çok çalışıyoruz. Tabii ki benim çok kıymetli şefim Umut Hoşgör de inanılmaz
1: Çok
0: çalışıyor.
1: teşekkür
0: Ona
1: ediyoruz.
0: kocaman alkışlarınızı duyar
1: Sevgili
0: gibiyiz
1: Umut
0: efendim.
1: Hoşgör'e.
0: Gerçekten öyle. Evet, bir Yeşilçam şarkısı okuyalım yine. Çok
1: Buruk Acı.
0: seviyoruz biz. Buruk
1: Değil mi?
0: Acı.
1: Güfte Türkan Şoray.
0: Türkan ablamıza, Türkan
1: Beste.
0: Şoray'a buradan sevgiler, selamlar efendim.
1: Bestesi de Teoman Alpay'a ait. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı.
0: Buyurun.

0: Efendim, muhteşem orkestramız.
1: Ağzına sağlık Mehsemci.
0: Gönlüne sağlık arkadaşım.
1: Evet.
0: Sıra kimde? Bende mi?
1: Bende zannedersem.
0: Sende mi? Evet. Nasıl güzel
1: sevgili
0: bir şarkı var sırada.
1: Cancağızım.
0: Kim istedi bu şarkıyı?
1: Eşim. Gökçe Arslan'ın bir isteği. Ne zamandır istiyordu?
0: Gökçe'cim, senin için okusun bu güzel şarkıyı benim kardeşim.
1: Canım eşim, güzel kızım, güzel aile. Sizler için geliyor bu şarkı. Sen hep beni mazideki halimle tanırsın.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Aşkla okunan şarkılar başka oluyor.
1: Evet efendim.
0: Bence.
1: Çok mu belli oldu?
0: Çok belli oldu. Gerçekten çok belli oldu.
1: Umut'cum, baştaki Taksim için çok teşekkür ediyorum.
0: Ellerine sağlık.
1: Hepinizin ellerine sağlık. Saygıdeğer Sazende kardeşlerim.
0: Ne kadar şanslıyız değil mi?
1: Evet.
0: Onlarla böyle güzel şarkılar okumak bizim için çok kıymetli.
1: Hiç bitmesin istiyoruz
0: hiç
1: okurken.
0: Hiç bitmesin istiyoruz
1: öyle güzel
0: gerçekten
1: bir eşlik,
0: öyle.
1: Böyle güzel bir refakat.
0: Gözyaşımda saklısın, ağlayamam ben diyoruz.

0: Harikasın Mehsemciğim.
1: Ellerinize
0: Ellerinize sağlık
1: sağlık.
0: Arkadaşlar.
1: Muhteşem şarkı gerçekten.
0: Sevgili Zekai Tunca abicim.
1: Zekai abicim.
0: Allah size sağlık afiyet versin.
1: Allah başımızdan
0: eksik
1: etmesin,
0: efendim.
1: Gerçekten nasıl güzel. Ben böyle şarkılar okuyunca biraz başka bir aleme gidip geliyorum.
0: Ama maşallah her
1: eseri
0: güzel.
1: Herhalde seyircimize de yansımıştır diye düşünüyorum.
0: Yansımıştır, yansımıştır.
1: Çok güzel şarkı.
0: Umut'cum sizin bölüm geldi.
1: Evet efendim, buyurun Umut Bey.
0: İstersen
1: sayın şefim.
0: Eserinizi sen takdim et.
1: Ben provada dinledim. Öncelikle söylüyorum.
2: Muhteşem.
1: Bu gece muhteşem.
3: Vallahi dersimize çalıştık.
2: Biraz daha şöyle demişler.
1: Buyurun efendim.
3: Dersimize çalıştık. Orhan Gencebay üstadımızın eserini icra etmeye çalışacağız. Tövbe.
2: Orhan
1: sevgiler,
3: Orhan
1: selamlar,
3: Baba'ya selamlar,
1: efendim.
3: Saygılar.
1: Dinliyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz Umut'cum.